Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni. Merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus. Sensin Kuddus. Kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen Samet'sin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafidsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî, yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm.
senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

0: Ya hakem, ya hakem. Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif. Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim. Sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin, mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim. Gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar. En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur. Sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali. En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, Ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, Ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir, koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, Ya Mukit, sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma.
2: Ya Hasib, Ya Hasib, emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun.
0: Ya Celil, Ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil.
2: Ya Kerim, Ya Kerim, Ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi, kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid. Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi. Hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman. İncitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini. Ya Mubdi, ya Mubdi. Sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in. Ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar, sende son bulur sonlar. Ya Muhi, ya Muhi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit. Ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid. İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana ait. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya Mukaddim, ya Mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin,
0: sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir. Sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın. Sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar. Uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim
2: senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, Ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtiyacı.

Aleyhisselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nestaîn, İyyâke nestaîn. Ya Mûni, ya Mûni, bütün zenginlikler senin ikramın. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme, neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar, zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselam

ve selam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim, seninle aydınlanır aklım, nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren, sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana, hidayetini yâr eyle bana, yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki, ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

Geceler namaz kılar, halal haramın bilir. Az konuşur, az güler, Kur'an yolunu tutanlar. Gözlerin yaşlıyıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolunu tutanlar.

0: hoşumet
1: elhamdülillah.
0: Dinim İslam'dır, haktan ikramdır, imanım kandır elhamdülillah. Dinim İslam'dır, haktan

0: Yüzümüz haktır, yüzümüz aktır, gönlümüz paktır.
1: Elhamdülillah.
0: Seherde uyan.

çana ancak acınır. Şehadet İslam'da inanan bir.

نافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم

0: Yine annen baban değil mi?
1: Ben ne yapayım? Bir tarafta babam, bir tarafta annem, bir tarafta da sen. Sen söyle ne yapayım?
0: Boş ver. Onlar senin ailen. Üzme onları.
2: Sen aldırma.

Anan senin, anan yarın. Baban senin, baban yarın. Bana düşer çekip gitmek. Farz et sevgi,

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Efendim günaydınlar, mutlu sabahlar. Günaydın Türkmeneli, günaydın Kerkük, Erbil, Musul, Tel Afer, Bağdat. Günaydın Türkmeneli'nin güzel insanları, günaydın bizi dünyanın dört bir yanında dinleyen, izleyen bütün dostlarımıza.

Yeni bir haftanın ikinci iş gününden, pazartesi sabahından herkese kocaman bir günaydın diyelim. Malum biz de pazar günü işbaşı yaptık. Bugün de haftanın ikinci günündeyiz. Kimimiz yollara çıktı. Kimimiz dükkanlarını açtı. İşinin başında. Kimimiz de çayını kahvesini almış radyonun başında. Güne bizimle başlıyor.

0: Efendim, böyle bir pazartesi sabahında yüzünüzde küçük de olsa bir tebessüm olsun, gününüz biraz daha güzel başlasın diye buradayız. Ben Merve ve karşınızda yine sıcacık bir sabah, güzel sohbet, güzel müzikler, birbirinden keyifli konular ile günaydın.
1: Hem bahara hem yaza yarim ettiklerin aza, yar aş

İlk mesajımız geldi Kerkük'ten Orhan. Günaydın, necesen, iyisin inşallah yazıptı. Hoş gelipsen Orhan, sefalar getiripsen ben iyiyim, sen necesen. Bir iki sıradaki şarkı bütün dinleyenlere armağan olsun ve sana. Çok teşekkür ederim, benden de sana armağan olsun. Sırada çok güzel bir şarkı var. Hoş geldi, sefalar getirdi. Efendim WhatsApp'tan, Facebook'tan ulaşabilirsiniz.

Yani bugün bizi sadece radyodan değil Facebook üzerinden de canlı olarak izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. Yani nerede olursanız olun, ister işinizin başında, ister yolda, ister evde, biz bugün de sizinle birlikteyiz.

bugün de çayınızı kahvenizi hazırlayın. Çünkü sabah boyunca birlikte konuşacağız, güleceğiz, bazen geçmişe gideceğiz, bazen günün konularına bakacağız. Tabii müziğimiz de sizinle sevdiğiniz bir şekilde olacak. Hoş geldiniz efendim. 0770 131 34 61 telefon numarasından mesajlarınızı bekliyorum. Sesinizi duymak isterim. Hazedrem sizi ve selaşım eştim sizlere. Ah, doyulur mu, mesajlarımız gelmeye başlıyor. İyi ki varsınız. DJ Gülcan Muhammed demiş. Hoş geldin canım. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Rabbim sağlık, huzur, mutluluk nasip etsin. Amin canım. Hoş geldin Gülcan. Nasılsın, iyi misin? Nasıl gidiyor hayatım? İnşallah her şey yolundadır. Evdekiler nasıl? Lütfen üstadımız İbrahim Rauf'a

sevgili eşin Turan Bey'e. Daha sonra evlatlarına bol bol selamlarımızı ilet. Gülcan, sizin ailede herkes hayırdır böyle? Müzikten yana bir kabiliyeti vardır. Maşallah. Ötesi.

Ahmet Kemal Bey, Erbil'den yazıyor bizlere. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz Ahmet Bey, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Birkaç defadır mesajlarına yetişmedim. Çok üzülmüştüm ya. İyi ki geldiniz. Erbil'e sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Ahmet Bey, ailenize de selamlarımızı bol bol iletin lütfen. Evet, şimdi bugün günün sorusuna hazırsanız başlayalım. Evet, Gülcan diyor ki, kanımızda damarımızda müzik var, babamdan kalma. Şimdi hem Mehmet Rauf'un kızı olup hem İbrahim Rauf'un gelini olmak zor iş efendim. Haklısın. Üstadlarımıza da saygılarımızı, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Şimdi gelelim bugünkü sorumuza. Günün sorusu. Sizce Irak'ta en iyi balık hangi şehirde yeleni? Bağdat'ın meşhur meskufu, Musul'un odun ataşında bişan balığı, yoksa Basra nehrinin balığı? Hadi bakalım. Ya da canım bunların hiçbiri bizim evdeki balığın tadını vermez diyorsanız, buyurun yazın. Bugünün sorusu bu. Kerkük mü, Bağdat mı, Musul mu, Basra mı? Yoksa başka bir şehir mi? Hadi bakalım. Biraz şehirleri yarıştırıyoruz diyelim bugün.

0: Bugün bol bol türkülere doyacağız. Öyle türküler hazırladım ki hepiniz eşlik edeceksiniz. 0770 131 34 61 telefon numarasından arayabilirsiniz. Sen sözü eşidim, mesajlarınızı görürüm. Bugün yine güzel sorularımız, muhabbetlerimiz var. İstediğiniz manini de isteyebilirsiniz. Hemen ilk cevap gelmiş Orhan'dan. Güzel Kerkük balığı. Güzelim Kerkük balığı deyipti. Şimdi bir dakika. Altın Köprü'den bize eşidenler. Köprünün balığı da çok meşhurdu. Çok tazeydi. Hadi bakalım yarışalım bu konuda. Gülcan diyor ki söylediğiniz şehirde yememişim bilmiyorum. O yüzden diyorum ki evdeki balık daha güzel. Sen gel bak ben seni nerelere götürürüm. Gözüm başım üzerine canım benim. Haklısın. Avrupa'da uzun süre yaşadığı için.
1: Beni seni gidi çağırın kızım. Bir de unuttu beni.

0: Hepinize tekrardan günaydın diyelim. Bugün günün sorusu çok eğlenceli, çok güzel. Hardan aklıma geldi? Bu hafta balığa davetliydim. Tam oradan aklıma geldi. Evet, şimdi tekrar sorayım. Bugünkü sorumuz: Irak'ta en güzel balık hangi şehirde yapılır? Bağdat'ın meşhur meskufu, Musul'un odun ateşinde yapılan balığı, Basra Nehri'nin balığı, bir de Altın Köprü'yü ekledik efendim. Altın Köprüsüz olmaz. Altın Köprü'nün taze balığı mı? Özellikle de piknik bölgesi olduğu için daha çok mangalda yapılıyor. Hadi bakalım, cevaplarınızı gönderin. Gülcan dedi en iyi balık bizim evde yapılır. Beni. Orhan dedi güzelim kerküğün balığı çok güzel. Buyurun bakalım. Cevaplarınızı WhatsApp'tan mesaj olarak gönderebilir. WhatsApp'tan bizi arayabilirsiniz. Facebook üzerinden yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ya da normal telefonla doğrudan yayına bağlanabilirsiniz. 0770 131 34 61.
1: Yaşala, maşallah, subhanallah.
0: Çok tatlı şarkılar hazırladım bugün size, boşuna demiyorum.

0: Gönlüm hep sen. Evet, bugün saçımla bir böyle mücadelemiz vardı. Onu bir hallettim. Sen sen. Ben ağlarsam ağlayıp gülersem gülerim. İşte olduğu kadar yani. Bütün dertlerim ağlayıp gönlümü bilen. Nasıl duruyor Facebook'tan izleyenlere sorayım buradan. Pek iyi göremiyorum, net göremiyorum. İnşallah güzel duruyordur.
1: Neredesin sen? Neredesin sen?
0: Bugün bir haber okudum. Diyor ki 100 yıl geçse de ben yine bu şarkıyı aynı zevkle dinlerim. Seni doğru mudur?
1: Neredesin sen?
0: Tatlı dilim, güler yüzüm.
1: Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor.
0: Çok teşekkür ederim. Kalbinin güzelliği canım benim. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün ne güzel konular var Allah'ım. Çok güzel, bugün yine hazırız ya.
1: Neredesin sen? Boynu bükük.
0: Günün sorusuyla güne başladık. Bakalım kimler bugün bizimle olacak? Kimler telefonun ucunda sesini duyuracak? Kimler WhatsApp'tan mesaj gönderecek? Kimler Facebook üzerinden yorum bırakacak? Fatih Sancağı güzel demiş. Çok teşekkür ederim efendim. Kalbinizin güzelliği, gözlerinizin güzelliği. Sorumuza madem en güzel balık, kerküyün balığı diye cevap geldi. Kerküye düştüm yolum manisinde, eşi der efendim güzel gider.

Ben pazartesi sabahını yalnız geçirmek istemiyorum ya. Açalım 90.1 frekansını. Türkmen FM'i. Sesi de biraz yükseltelim. Sabaha başlayalım. Birlikte güzelleşelim efendim. Hazırsanız, çaylar kahveler hazırsa, iş başındaki arkadaşlarımız yerini aldıysa, Türkmen FM'de Merve ile Günaydın yeni açanlar için başlıyor. Ben 9'da başladım valla. Yeni gelenler hoş geldi, sefa getirdi efendim. Radyomuzun frekansını yeni keşfedenler muhakkak ki vardır. Siz de evimize, gönlümüze, ailemize hoş geldiniz.

Efendim, mesajlarınız hem WhatsApp'tan hem Facebook'tan yorumlarınız gelmeye başladı. Kıymetli abimiz Atalay Muratlı, Türkmeni Televizyonu Müdürü, hayırlı sabahlar Merve Hanım, iyi ve güzel yayınlar dilerim demiş. Çok teşekkür ederim efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman desteğini bizlerden esirgemiyor, her zaman yanımızda, her daim kendisine çok teşekkür ederiz. En güzelini yapmamız için bizi her daim yönlendirip ve destekliyor. Çok teşekkür ederiz kendisine. Şimdi sorumuz doğrultusunda Kerkük dedik, Musul dedik.

gül açar, bülbül öter Musul Bağı'nda. Ahmet Rıza'nın sesinden dinliyoruz şu anda. Musul'a saygılarımızı, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletelim. Telafer unutulur mu? Duzhurmatu, Teze, Altınköprü, Beyatköyleri...

0: 0770 131 34 61 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Şimdi güzel şarkılarımıza günü başlattık. Şöyle enerjimizi topladık. Bu arada dükkanlarını yeni açanlar varsa ya da şu anda dükkanları başında bizleri dinleyen esnaf kardeşlerimiz varsa bol kazançlar diliyoruz kendilerine. Allah rızkı huzu versin. Ziyad etsin rızkı huzu ya Rabbi. Şimdi şöyle bir hava durumuna göz atalım. Başkent Bağdat'la başlıyoruz. Güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 34 derece. İlerleyen saatlerde sıcaklık 39 dereceye kadar yükselecekmiş. Kerkük güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 34 derece. İlerleyen saatlerde 37 dereceye kadar sıcaklık yükselecekmiş. Erbil çoğunlukla güneşli ve bulutlu bir hava hakim şu anda. 32 derece şu anda ve güne güneşli ve bulutlu başlamış aslında. Şu anda 32 derece, ilerleyen saatlerde 36 dereceye kadar yükselecek. Bu arada bir telefon bağlantımız var. Alalım, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Alo.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Sabahınız hayırlı olsun.
0: Sağ olun. Sizlerin de necesiniz?
1: Allah razı olsun.
0: Ha, iyi olun inşallah. Yusuf babası Selsü'den tanıdım. Hoş geldin bir de.
1: Hoş gördük. Allah razı olsun.
0: Yusuf babası, bugün bir sorum var. Hemen hazırlayacağım, senden sorum.
1: Buyurun.
0: En iyi balık sene göre harda yapılı? Altınköprü, Musul, yoksa Kerkük ya da Basra ya da Bağdat, hangisi senin için daha çok böyle balığı güzeldi sene göre?
1: Bence de benim rayımda Basra'da. Nişi, onların suyu şorludur. Çok güzel olur.
0: O yüzden
1: bizim burada sular şirin olduğu için balık onca şey olmaz.
0: Anladım. Tamam. Peki buyurun.
1: Ben bugün enerjimiz hiç yoktu.
0: Neden?
1: Nişi, ağzımız yazdık haca çıkmadı. Hele havalı oldu.
0: Nasip kısmet diyarın inşallah gelecek sefere.
1: Daha nasip kısmet kalmadı. Yaş 60 olduğu için 4 yıl daha beslemek kimdir kaldık bu dünyada.
0: Allah ömrü uzun etsin. Olsun nasip kısmet bu işler.
1: Allah razı olsun.
0: Nasip kısmet. Allah nasip etsin. İsteyen herkese inşallah.
1: Sağ ol, sağ ol. Bir şarkı da güzel şeyden, Zara'dan yol gizli gizli.
0: Baştan onu gözlerine.
1: Çok güzel oldu.
0: Baştan gözlerine
1: Arda
0: hazır ederim.
1: Size, Kadir'e, bütün arkadaşlara.
0: Çok teşekkür ederim katıldığı için Yusuf babası. Allah'a emanet ol. Biz teşekkür ederiz. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın. Evet, hava durumuyla devam edelim. Siz de Yusuf babası gibi katılmak istersiniz, bizi aramak istersiniz. 0770 131 34 61 telefon numarasıyla WhatsApp'tan normalden arayabilir. Facebook'tan da yayınımızı izleyebilirsiniz. Oradan da yorum yapabilirsiniz efendim. Hava durumuyla devam edelim. Erbil'i en son okudum. Musul'la devam edelim. Musul çoğunlukla güneşli bir günde şu anda 30 dereceyle. İlerleyen saatlerde 36 dereceye yükselecekmiş. Basra çoğunlukla güneşli bir gün başlamış Basra için. 37 derecede şu anda sıcaklık. İlerleyen saatlerde 45 dereceye kadar yükselecek. Selahattin vilayeti ise güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 33 derece. İlerleyen saatlerde 38 dereceye kadar yükselecekmiş sıcaklık. Şöyle bir telafere de göz atalım. Telafer güneşli bir güne merhaba demiş. Şu anda 29 derece ama ilerleyen saatlerde çoğunlukla güneşli bulutlu bir hava telaferi bekliyor. Ve sıcaklık seviyesi de 34 dereceye kadar yükselecekmiş efendim.

Fetih Sancağ, kullanıcı isminde arkadaşımız bence hamsi demiş. Canım onda bir güzelliği var okey ama bizim konumuz bugün bu değil. Şimdi bir tartışma yaratmayalım bununla ilgili. Ama fikriniz için çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bilmem neden gamgin bu duzun dağları. Duz hurmatıya hürmetler efendim. Sevgiler, selamlar. Yurt dışından bizleri birçok dinleyen, site üzerinden dinleyen dinleyicimiz çok yoğun. Almanya, Danimarka, Türkiye. Aşırı yoğun bir dinleyici kitlemiz özellikle bu ülkelerde var efendim. Hepinize tek tek selam söylüyoruz. İyi ki varsınız.

Efnan, evet. Efnan bize bir mesaj yazmış. Günaydın Merve abla, nasılsın, iyi misin? Çok iyiyim Efnan, sen nasılsın? Abla, sıradaki şarkıyı sana, anneme armağan ediyorum. Bir de sorunun cevabı olarak da ben en güzel balık Kerkük balığı, annem yapınca da çok güzel demiş. Çok teşekkür ederim Efnan. Evet, WhatsApp'tan mesajlarınızı hemen okuyacağım, geliyor şu anda. Bir yoğunluk var. Bir göz atalım bir saniye. Ali Köprülü, herkese günaydın, iyi günler dilerim demiş. Hoş geldin Ali, sefalar getirdin. Muhammed arkadaşımız Altın Köprü'den mesajını yazmış. Merve abla, Altın Köprü'nü demeseydi aciz olardım. Nece oğlu, nece demem. Başım gözüm üzerine, hoş geldin siz. Dedi ki abla, tabii ki köprü balığı. Çok teşekkür ederim bu samimi mesajın için. Ali Köprülü de diyor, abla Altın Köprü balığı. Baştan gözlerine. Almanya'dan programlarımızı her zaman mesaj yazan arkadaşlarımızdan biri Zeynep. Hoş geldin Zeynep'ciğim. Anladın, duyulmasın. Merve Hanım, ben Musul balığı severim. Özellikle de odun üstünde yaparlar. Uzun yıllardır yurt dışında yaşadığım için yiyemiyorum. Şimdi siz söyleyince özlediğimi fark ettim. Kendinize çok iyi bakın demiş. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim Zeynep. Vallahi niyetim sana hani böyle özletmek değildi. Ama oldu diyelim bir kere. Gülcan diyor ki, Rabbim bize de böyle havalar nasip etsin. Hala soğuk mu? Gülcan bize yurt dışından yazıyor. Bakalım orada havalar nasılmış. Biraz sonra Yusuf babasının isteği vardı. Onu da hemen hazırladım.

0: 0773-731-34-61 numarasıyla bize ulaşabilir.
1: Gönül aldırma, seni bu sensine rüyalar aldırma.
0: Fikirlerinizi, düşüncelerinizi iletebilirsiniz efendim. Aldırma, hattımız açık. Aldırma, WhatsApp'tan mesaj gönderebilirsiniz. Yorumlarınızı da Facebook üzerinden yazabilirsiniz. Facebook'tan şu anda izlemek istiyorsanız Türkmen FM demeni yazmanız yeterli olacaktır.
1: Yollar gide gide.
0: Erkan Muhtaroğlu, hayırlı sabahlar, selam tüm Türk dünyasına demiş. Hoş geldiniz Erkan Bey, sizlere de selamlar olsun. Nasılsınız?
1: Yata yata.
0: Umarım iyisinizdir.
1: Aldırma gönül aldırma, aldırma gönül aldırma.
0: Gülcan diyor ki bizde hava 13 derece.
1: Yata yata.
0: Gülcan Danimarka'dan bize yazıyor. Bayağı soğukmuş. Biz de soğuk gelsin diye dua ediyoruz ya. Ama her ülkenin, her şehrin bir güzelliği var. Demek ki Danimarka'da soğuk olunca güzel. Evet, mesajlar geliyor. Erbil'den Sinan. Abla, sıradaki şarkı sana armağan olsun. Herkese günaydın diyorum.
1: Bir sitem yolla Allah'a. Görecek günler var daha. Aldırma.
0: Yazıyor şimdi. Bir yakalayacağım. Bir yazmaya devam etsin.
1: Aldırma.
0: Evet, 0770-131-34-61 telefon numarasıyla bizlere ulaşabilirsiniz.
1: Gönül aldırma, aldırma gönül aldırma.
0: Evet, inşallah diyelim.
1: Görecek günler var daha.
0: Merhabalar, nasılsınız? Ben Ömer Kerkük'ten lütfen blok 3'ten senden geçemiyorum şarkısını istiyorum. Hay hay, neden olmasın? Hem konularımızı anlatır hem de seninle birlikte istediğin şarkıyı dinleriz, olur mu? Birazdan seninkini de vereceğim, merak etme.

Evet efendim, güzel şarkımızı bir dinleyelim. Sonrasında Nur'a bir bağlantı yapalım ya. Nur'la birkaç gündür bağlantı yapmadık, özledik. Bir bakalım bize ne haberler hazırlamış. Bu şarkıdan hemen sonra kısa bir bağlantımız olacak. Daha sonra Ömer, senin isteğini vereceğim ve konularımıza geçiş yapacağız efendim.

0: Evet efendim, hepinizin mesajlarını görüyorum. Tek tek bütün istekleri hemen belirteceğim. Bu arada Ömer hoş geldin, umarım iyisindir, nasılsın? Şarkıyı da bana armağan etmiş, çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Mehmet Bayatlı'dan hayırlı sabahlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Kerkük Bağdat yolundan yazıyor bize. Bir şarkı isteyecektim. Arkadaşım Mustafa'ya armağan olsun. Pozzi Murat Boz yapar mısın? Hay hay, hazırlayacağım. Bir kısa telefon bağlantımız var, tamam mı? Baştan gözlerine bütün istadı uzmaniler vermeye çalışacağım. Hem konularımızı anladar, hem yorumlarımızı okuruz. Güzel bir sabah bizi bekliyor inşallah. Nazlı Terzibaşı, günaydın, şimdi uyandım, nasılsın demiş. Merhaba merhaba. Hoş geldin canım, sefalar getirdin. İyi ki geldin. Evet, ben de ne yapayım efendim? Dedim ki sizlere, hatırlarsanız birkaç gündür Nur'a bağlanmıyoruz. Özledik, hem sesini özledik, hem bakalım bizlere nasıl haberler hazırlamış Nur. Biliyorsunuz ara sıra Nur'la bağlantı yapıyoruz ve diğer Türkmeneli'nin birçok yerinde muhabirimiz var. Onlarla bağlantı yapıyoruz. Nur'u özlemiştik, bir ona alo diyelim, bakalım bugün bizler için hangi haberleri hazırlamış. Bekletmeyelim daha fazla. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Hoş geldin Nur.
1: Günaydın Merve'cim. Nasılsın?
0: Ben çok iyiyim. Nur birazcık hafif hasta. Öyle hissediyorum. Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. Teşekkür ederim. Kusura bakma sesimden dolayı.
0: Hayır ama enerjin süper. Enerjin. Önemli olan enerjin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Özlemiştik canım. Bugün Nur bize neler hazırladın? Hemen mikrofonu izin verirsen sana bırakmak istiyorum ve seni dinlemek istiyorum.
1: Tabii Merve'cim. Bugün bir gündem konuyla seninle birlikteyim. Hı hı. Yani seninle paylaşmak istiyorum bu konuyu. Gerçekten Kerkük için, özellikle Türkmen milleti için, hı hı, çok güzel bir konu. Yani çok sevinç verici bir konu. Tabii ki de önemli olan bizim çocuklarımız.
0: Evet.
1: Geleceğimiz çünkü çocuklarımız.
0: Evet.
1: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Biliyoruz ki 1 Ekim Perşembe günü okullar resmi olarak açılacak.
0: Hı hı.
1: Öğrenciler, Kerkük valisi ise güzel bir kampanya başlattı diyebiliriz. Güzel bir çalışma başlattı. Hı hı. O da öğrenciler okullarına temiz ve rahat bir ortamda gelip gitmeleri için okul önleri, kaldırımlar ve okul içerilerinde temizlik çalışmaları yapılıyor. Hmm. Tabii şu anda Kerkük'te bazı okullarda bu yapılıyor. Biz istiyoruz ki inşallah okullar açılmasıyla birlikte bütün okullar tamamen temizlenecek. Kerkük valisinin talimatıyla başlatıldı çalışma. Tabii bu çalışma kapsamında okulların çevresindeki çöpler temizlenirken okul, hı hı, bahçeleri ve iç alanlarda da temizlik yapılıyor.
0: Hı hı.
1: Tabii bu çalışmaların nedeni okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler, çocuklarımız daha temiz ve düzenli bir ortamda eğitim görsünler, eğitimlerine başlasınlar.
0: Ne güzel ya, çok güzel bir haberdi. Böyle hani sabah iç açan haberler vardır ya, tam onlardandı. Çok güzel bir çalışma olmuş. Biz de aslında veliler olarak çocuklara bu konuda çok eğitim vermeliyiz. Hani çevre temizliğini onlara aşılamalıyız. Çok teşekkür ederim Nur. İyi ki katıldın, sesini de duymuş oldun. Çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak canım. Hoşça kal, kolay gelsin sana. Evet efendim, Nur'la bir bağlantımız oldu. Nur Eyüp biliyorsunuz Türkmeneli Televizyonu Kerkük muhabirlerinden. Kendisine çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim Ömer, çok teşekkürler. Şimdi Ömer'in isteğini dinleyelim, sonra Mehmet Beyatlı'nın da isteğini dinleyelim.

Evet efendim, çok sevildi bu şarkı ya. Blok 3 Kusura Bakma iyi bir çıkış yaptı aslında. Güzel işte, hikayedir sosyal medyaları derken bir anda gündeme düştü. Şimdi bir başka istek vardı. Hemen arkadaşımızı bekletmeyelim. Mehmet Beyatlı, sana da armağan olsun. Şimdi bugünkü sorumuza cevap bekliyorum. Özellikle de şu anda WhatsApp'ta çok aktif olan bir dinleyici kitlemiz var. Onlardan cevap bekliyorum.

0: Evet efendim, güzel bir şarkı var sırada şimdi. Biraz hareketleneceğiz. Hem sizi kırmak istemiyorum hem kendi hazırladığım listeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün çok enerjim yerinde. Bayağı böyle türkülerle dolu, hareketli bir liste hazırlamıştım. Umarım gönlünüze göre olur. Günün sorusuna geçelim efendim. Hava durumunu paylaştık. Bir bağlantı yaptık Nur Eyüp'le, Türkmeneli Televizyonu Kerkük muhabiriyle efendim. Onun yanı sıra sorumuzu sorduk. Şimdi sağlık bilgilerimiz var. Sırada ilginç bilgilerimiz var. Burçlarla ilgili konularımız var. Yani anlayacağınız yine dolu dolu bir gün sizi bekliyor. Bir telefon bağlantımız var. Alo diyelim. Alo. Yetişmedim. Kusura bakmasın arkadaşımız. Tekrar telefonunu belkiren. Evet, bizlere telefon etmek isterseniz 0770 131 34 61 numarasıyla telefon edebilirsiniz. Tekrar telefon etti, ne güzel. Alo.
1: Alo, merhaba. Mutlu sabahlar. Nasılsın Cumhur abla? İyi mi?
0: Çok iyiyim Hasan. Hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Hoş bulduk. Sağ olasın. Tabii Feriz'in Selim'le Ali şarkısını bütün dini sevgilerimize ben armağan edersen.
0: Tabii ki. Seve seve.
1: Tabii Erbakan'da ne var, biz şehrin de var. Erbakan edebilir lan.
0: Buyurun.
1: O yarını, ziren o yarını, cevil kurbanı o güzele çok sevdi o yarını. Tabii Erbakan olsun bütün çarşı kalkını, evi tek tane sevgili Erbakan olsun. Programın sonuna sen Erbakan olsun. Bütün
0: teşekkür ederim.
1: Kore'de, Mısır'da, Vahdeti'de yaşayanlar Erbakan olsun. Bütün Uygur Adresi'ni açıp dinleyenler her halde de olsa da olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Hasan dur kapatma. Gitti, yetişmedim özüne. İstediğim günün sorusunu kendisinden sorum. İstediğim halinde hazır ettim. Şimdi bugünkü sorumuza gelelim. Bu arada bugünkü sorumuz bir dinleyicimizin tavsiyesi üzerine. Bu soruyu sorun Merve Hanım, çok istiyorum. Bu soruyu sorduğunuzda tepkiler nasıl olur diye gönderdi. Ben de dedim ki hay hay. Programın konularından bir tanesi günün sorusu, biliyorsunuz efendim. Bunu siz de belirleyebilirsiniz. Aklınızda bir soru varsa beraber sohbet muhabbet etmek için yazın. Başka bir gün ele alayım. Şimdi bugünün sorusu şöyleydi. Sizce Irak'ta en güzel bağlık hangi şehirde yapılır? Bağdat'ın meşhur meskufu mu, Musul'un odun ateşinde yapılan balığı mı, Basra'nın nehir balığı mı ya da Altınköprü'nün taze balığı mı? Siz bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. En güzel balık bizim şehirde yapılır diyorsanız buyurun. Yazın efendim. Sıktırmış kemeri canım, ince beli var. Kerkük mü, Bağdat mı, Musul mu, Altınköprü mü? Cevaplarınızı bekliyorum. Ayda geçti göre. 43 dakikayı geride bırakmışız. Su gibi geçti ya. Nasıl geçti böyle? Radyolarını yeni açanlar efendim, Merve Kala ile birliktesiniz şu anda. Merve ile Günaydın programında.

Efendim, şimdi ne yapalım? Güzel bir mani daha var. Mektup yazdım yara almadı. En sevdiğim manilerden bir tanesidir. Ve ben de şöyle bir sağlık bilgilerine göz atayım mı? Bugün sizler için hazırladığım konulara.

0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilir. WhatsApp'tan arayabilir, mesajlarınızı WhatsApp'tan gönderebilirsiniz. Facebook üzerinden de şu anda canlı yayındayız. Nazlı, sen hoş geldin. Cevap vermedin, cevabını bekliyorum.

Şimdi bugünkü sağlık konumuz şöyle. Bazen elimizde karıncalanma olur, sır olur hanı, sanki tiken tiken olur batırı. Bu karıncalanma neden olur? İşte uzun süre mesela kötü bir oturma olupsa, yani ayağımız nasıl derler, biraz daha böyle ağırlık vermişiyse ayağımıza, ya da üzü kuyulu yatmışız, elimiz üstüne, elimize ağırlık vermişiz. Aslında bu karıncalanma, iğne iğne batma hissi bu yüzden oluyor. Yani aşırı uzun süre aynı pozisyonda kalmak, hareket etmemekten dolayı oluyor. Ama her karıncalanma da geçiştirmek iyi değil diyor uzmanlar. Mesela diyelim ki herhangi böyle pozisyonunuzu değişiyorsunuz, yürüyorsunuz, hareket ediyorsunuz ama elinizde bir karıncalanma var ya da ayağınızda bir karıncalanma var. Doktorlar der ki bu B12 vitaminin eksikliği de aslında. Siniri sıkışıyor, kan şekeri veya dolaşımı sorunları buna neden olabiliyor. Diyor ki eğer hani mesela hareket ediyorsanız, yine de uzun süre mesela aynı pozisyonda oturmuşsunuz ya da yatmayıpsınız ama yine de bir karıncalanma var ya, hareket ediyorum, elimde parmağımda bir karıncalanma var, ayağımda var diyorsanız, mutlaka gidip B12 vitamininiz az mı çok mu bir test yapın diyor uzmanlar. Çünkü çok ciddi sonuçlara yol açıyormuş efendim. Bugünkü sağlık konumuz böyleydi. Umarım beğendiniz.

0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Telefon arzusu belkileri. Efendim Musul'a, Telafer'e, Erbil'e, Duzhurma, Tuteze'ye bir bir saygılarımızı, hürmetlerimizi iletirik.

Mustafa Erbilli, günaydın, mutlu sabahlar Merve abla demiş. Hoş geldin Mustafa, sefalar getirdi. Mustafa da bizlere Erbil'den yazan izleyici ve dinleyicilerimizden efendim.

Evet, bugün ben bir şarkı hazır ettim. Ebru Gündeş. Yeni çıkıp da hemen haz ettim, sizinle paylaşım. Bakalım beğenecek misiniz efendim? Evet, programımızın ilk bir saatini geride bırakmaya başladık bile. Tekrardan radyolarını açanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pazartesi gününe beraber başlıyoruz efendim. Enerji dolu. 90.1 frekansından, elbette ki evinizden sizlere sesleniyorum.

Çok teşekkür ederim Mustafa. Aslında birazını ben, birazını siz seçiyorsunuz. İstediğin şarkı varsa sen de yaz. Öyle güzel bir şey ortaya çıkıyor. Benim seçtiklerim, sizin seçtikleriniz buluşuyor. Güzel bir şarkı dinliyoruz. Aslında şarkıları dinliyoruz.

Evet, başka bir istek şarkımız daha var. Onu da dinleyelim. Sonra ben kaldığım yerden devam edeyim, konularıma geçeyim. Çünkü bugün fazla konum var. Sizlerle hepsini tek tek paylaşmak istiyorum. Abla, bir şarkı isteğim var. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü. Aleyna Tilki'nin sesinden olursa çok teşekkür ederim. Armağan olsun evvela sana, yayında emeği geçen herkese, özellikle de sevgili eşime demiş Ali. Çok teşekkür ederiz. Hemen bekletmeden vereyim.

Kader bizi yazmadı, kuyumuzu kazmadı, Sanim kimin hiç kimse bele gövlümü ezmedi. Mehmet Beyatlı demiş.

Programlarımızın devamlı arkadaşlarından Murat Hamamcı şöyle demiş: günaydın. Bugün sağlık sorunları nedeniyle yatakta olduğum için arabada değilim. Sizinle Facebook üzerinden iletişim kuruyorum. İstediğimi zaten biliyorsunuz. Onu eşime ve bütün dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Programın devamlı arkadaşlarından Murat Hamamcı'ya çok teşekkür ederim. Çoğu günler, hatta her gün bizi arabadan dinliyor ama bugün sağlık sorunu nedeniyle evdeymiş sanırım. Evde dinliyor. Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Şarkımızı bu şarkıdan sonra hemen hazır edirem. Baştan gözlerini emredersiz. Bizden size ve eşinize armağan olsun efendim.

Türkçe'de seni seviyorum deriz. Şiirde ise şöyle. Bir bozuk saattir yüreğim hep sende durur. Uyandım uyandım seni düşündüm. Ben aşk nedir bilmem. Eski kafalıyım. Bir seni bilirim bir de adın geçince sıkışan kalbimi. Senin bana nasip olman şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir.

çok sağ ol azizim, iyi yayınlar dilerim demiş. Ben teşekkür ederim. Bazı dinleyicilerimiz, özellikle de bazı programların bazı dinleyicileri var. Siz de öylesiniz. Ailemizden biri oldunuz artık. Neredeyse her sabah iletişimdeyiz. Geçmiş olsun, güzel bir şarkı hazırladım. Murat Bey her zaman şöyle dedi yer. Diğer manini sonuna kadar hazırlayacağım eşidim. Lütfen sesini vermek istiyorum. Ben de her zaman mani verenden böyle mikrofonu kapatırım efendim. Dinleyin, güzel zaman geçirin diye. O zaman yine aynı şeyi yapalım. Şöyle ama birazcık şarkıyı... Detaylı dinleyelim.

0: başında söylesin ben istiyorum.
1: Evet efendim, güzel şarkımızı dinledik. Programımızın bir saatini geride bıraktık. Şimdi biraz şöyle hareketlenelim. Gözüm başım üzerine, ne demek? Seve seve. İnşallah gönlünüze göre oldu.

Evet, 0771-31-34-61 telefon numarasından Selsüz'ü eşitme ısıra mesajlar uzatabilirsiniz. WhatsApp'a ya da normalden telefon edebilirsiniz. Radyolarını yine açanlar için sorumuzu tekrar hatırlatalım efendim. Dedik ki en güzel balık sizce hangi şehirde yapılır Irak içerisinde? Bağdat'ta mı, Musul'da mı, Basra'da mı, Altınköprü'de mi ya da Kerkük'te mi? Size göre hangisi?

İnşallah iyisiniz. Bir mani hazır ettim. Çok komikti, çok tatlıdı. Hemen bu maniden sonra sizi buradan paylaşacağım.

Ben de bugünkü bilgilerimizi sizlerle paylaşayım. Dün bir bilgi gördüm. Özellikle de ev hanımlarını ilgilendiren bir bilgi. Diyor ki efendim, eğer bakliyatları uzun ömürlü saklamak istersiniz, bozulsun ya da nece diyeler bit bassın, böyle şeyler olsun istemiyorsanız, öncelikle serin bir yerde saklamalısınız. Nemini çekmek için de iki tane defne yaprağı, mesela bir büyük kavanozda. Pirinç var diyelim. Ona iki tane defne yaprağı atarak bunu önleyebilirmişsiniz efendim. Bütün bakliyatlar için, kuru bakliyatlar için bu geçerli. Ömrünün daha uzun olması için. Şimdi ne yapalım? Artık diğer şarkılarımıza geçiş yapalım. Bir ilginç bilgim kaldı. Tabii ki burçlar var. Sermet arkadaşımızla iyi yayınlar Merve Hanım. Teşekkür ederim. Hoş geldin Sermet. Nasılsın demiş. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Sorumuzun cevabını vermiş. Demiş ki benim için en iyi balık Bağdat'ta yapılır. Başkasını bilmem. Çok teşekkür ederim. Aşkından koyma yanım. Derdimden koyma ölüm. 0770 131 34 61 numarasıyla bize ulaşabilirsiniz. Bir ilginç bilgim var. Çok şaşıracaksınız. Ondan sonra burçlara başlayacağım ama. Yurt içi ve yurt dışından dinleyen birçok dinleyicimiz var. Tek tek selamlarımızı iletelim.

Evet, şimdi bugünkü ilginç bilgimize gelelim. Bugünkü ilginç bilgimizi Güneydoğu Asya'da yer alan bir ada ülkesi olan Singapur'dan paylaşacağım. Şimdi sizce bir ülkede ne yasak olabilir? Aklınıza ilk ne geliyor? Normal yasaklar geliyor değil mi? Ama Singapur'da öyle değil. Singapur'da sakız çiğneyemezsiniz. Sakız satışı yasak.

yere çöp atmak, çok özür dileyerek söylüyorum, ya da tükürmek yasak. Ve bunun ciddi sonuçları varmış. Yani hani böyle işte bana ceza yazıldı, para ödeyeyim, cezayı parayı çevireyim değil. Bunları yaptığınızda bildiğiniz hapse giriyormuşsunuz efendim.

Biraz daha detaylı okuyalım. Singapur'da bazı yasaklar gerçekten şaşırtıyor. Sakız çiğnemeyi seviyorsanız Singapur'da biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü satışı yasak sakızın. Aynı zamanda çiğnemek yasak. Yere çöp atmak, toplu taşımalarda kafanıza göre herhangi bir içecek içmek veya yemek yemek kesinlikle yasak. Yani Singapur'a giderseniz ben bir şey yapmadım ki demeden önce kurallara bir bakın. Özetle Singapur'da özgürsünüz ama kurallara uygun özgürsünüz. Çok dikkatimi çekti. Hemen paylaştım sizinle. Programımızın ilginç bilgiler kısmında bugün bu bilgi vardı.

Instagram adresimize hala göz atmayan var mı? Özellikle ben şiir, horyat çok severim diyenler mutlaka göz atsın, mutlaka. Günün sorusu hala sizden cevap bekliyor efendim. Balık sevenleri buraya alalım. Sizin için Irak'ta balığı en güzel yapıldığı şehir hangisi? Zeynep Behçet çok güzel Bernameç demiş. Çok teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Programlar sizinle güzel.

Hadi bakalım cevaplar gelsin. Bağdat'ın meşhur meskufu mu, Musul'un odun ateşinde yapılan balığı mı, Basra'nın nehir balığı mı ya da Altınköprü'nün taze balığı mı?

programlarımızın devamlı arkadaşından biri gelmiş ama ismini hiç yazmıyor, o yüzden hiç bilmiyorum. Kullanıcı ismi Diriliş, Gençler Dirilişi oluyor Türkçe. Ama kendi ismini yazmadığı için bilmiyorum. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar demiş. Hoş geldin, sefalar getirdin.

yaradana. Mehmet şöyle yazmış: balık suda yan gider, manem yaramdan kan gider. Her gün sabah kahandam, aklım yarın yana gider. Yaradana, sorunun cevabını böyle vermiş. Ama senin için en güzel nerede yapılıyor? Yaz bakalım.

Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Dünyayı yok yedi gözümüz, yollarda kaldı. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Sanırım Altın Köprü'den yazıyordunuz. Köprü'ye de selamlarımızı iletmiş olalım. Zeynep Sahar'dan yazsan bize.

Diyor ki pardon yanlış yazdım. Dün yayın yoktu. Gözüm yollarda kaldı. Dün karasaldan yayın vardı. Ama görüntülü programım yoktu. Sadece cumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri Facebook'tan programım var. Kalan günler karasaldan var. Mehmet demiş ki küçük İstanbul'da Altınköprü'de. Güzel yapılır diye yanıt vermiş. Nine Terzioğlu gelmiş. İyi yayınlar, hoş geldin gülüm demiş. Nine ben ne renk giysem kalpleri o renk yapıyor hemen. Çok teşekkür ederim canım. Hoş geldin. Sefalar getirdin.

Şimdi güzel bir konumuz daha var sırada. Neydi dedik ki? Burçlar. Yemek yaparken nasıllar? Koç burcuyla başlayalım. Koç burcu bir işe girişti mi hızına yetişmek zor. Başlamak ve harekete geçmek konusunda oldukça iddialıdır. Tıpkı yemekte olduğu gibi. Kesinlikle katılıyorum.

Muvaffak hayırlı sabahlar Türkmenlere demiş. Hoş geldiniz efendim. Zeynep Salim, selam ablacığım, nasılsın yazmış. Hoş geldin canım, sefalar getirdin.

Çok teşekkür ederim Zeynep'ciğim güzel sözlerin için. Şimdi efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burçlarda kalmıştık. Boğa burcunda. Sabır onda, istikrar onda. Bir şeyi kafasına koyduysa sonuna kadar yapar. Yemek de tabii ki onlardan biri. İkizler burcununki çok komik. Biraz şarkımızı dinleyelim. Sonra devam edelim.

hem şarkımızı dinleyip hem de burçlara devam edelim. Ne dersiniz? Adını okuyayım mı okumayayım mı şimdi? Geçen sefer büyük bir gaf yaşadık diye tahmin ediyorum Ahmet. Konya'dan selamlar, dinliyoruz. Dinliyoruz ama bazen mesaj atamıyoruz ama dinliyoruz demiş. Hoş geldin kardeşim, sefalar getirdin. İşler nasıl gidiyor, nasılsın? Bizim dinleyicimizde öyle bir şey var bu arada. Dinliyor ama mesaj yazmakta, aramakta birazcık aktif değil. Yine de canları sağ olsun, iyi ki varlar. Evet, İkizler Burcu ile devam edelim. İkizler Burcu konuşmak, anlatmaktan yemeği yapamaz. İletişimde başarılı, yemekte hayır demiş.

Yıldız Silbe şarkısı istemiş. Ben de hazırlamıştım bir Yıldız Silbe. Dur onu hemen bununla değiştireyim. Tamam Nina'cığım. Muvaffak demiş ki keşke unutabilsek.

sanma unutursun. Hatıralar sensin. Şanımızın sadası. Günlerimizin karantıları. Bunlar hep fikrimizde yaşıyorsa. Sanma. Sanma unutursun, sanma. Ben de unutamam. Unutmam. Hiç de unutmam. Ah. Hiç de unutmam.

Evet, güzel bir mani eşitlik gerçekten güzeldi. Uzun sürede eşitmemiştim. Sizi bile beraber ben de eşitmiş oldum. Ahmet Hattat böyle ara sıra çalışmalarını da gönderiyor bize Konya'dan. Şimdi resme bakıyorum. Maşallah kaç gün böyle bir şeyle uğraşırsın ki? Ne kadar güzel ya, güzel. Bilmiyorum, galiba böyle ayetler falan yazılmış. Çok güzel. Emeğine sağlık kardeşim, çok güzel. Elimizdeki işe devam demiş. Çok teşekkür ederim. Böyle samimi bir şekilde bulup mesajlarınızı bizimle paylaşıyorsunuz. İyi ki varsınız.

Ahmet bana cevap vermiş. Böyle bir eseri 15 günde yapıyormuş. Gerçekten ince iş. Allah yardımcınız olsun. Bu da özel bir yetenek. Şimdi Fransa'dan bir arkadaşımız katılmış. Diyor ki sitede çok aktifim Merve kardeşim. İyi ki varsın. Çok güzel iş yapıyorsun. Senin sayende dün Türkmen FM radyosunu telefona indirdim. Hep dinliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız efendim. Fransa'ya da saygılarımızı, selamlarımızı yollamış olalım. Şimdi ne yapalım? Yavaş yavaş diğer burçlara geçiş yapalım. Yengeç burcu. İnsan ilişkilerinde güçlüdür. Fakat yemekte çok zayıftır demiş. Doğru mu efendim? Erdem aldım dadı, Murat ben de tam adı getirecektim sen geldin gövlü perkiymiş valla. Günaydın Merve Hanım nasılsınız? İyi yayınlar dilerim. Murat Gedik A. Hoş geldin sefalar getirdim. Ben çok iyiyim sen nasılsın? Demedim, demedim gam hafettene. Aslan Burcu'na geçelim. Dikkat çekmek konusunda ve kendini ifade etmek konusunda iddialı olmadığı gibi yemekte de iddialı değil diyor. Doğru mudur efendim? Ben en çok kendi burcumu merak ediyorum. Benim burcum doğruysa kalan hepsi doğrudur. Şimdi Nina'nın hem isteğini dinleyelim hem de kalan burçlarımıza yavaş yavaş bakalım.

Başak detayları kimse görmez, o görür. Düzenlemek, planlamak işi düzgün yaptığı gibi yemeği de yine düzenli yapmak onun işidir demiş. Başak burçları çok titiz ya. Çok düzenli. Acaba yemek yaptıklarında nasıl oluyorlar? Başak burcu bir arkadaşım olmadı, bilmiyorum. Olduysa da mutfakta yani görmemişimdir. Merak ettim.

Günaydın tüm Türkmenler, nasılsınız? Biz iyiyiz, siz nasılsınız? Yahya A yazmış, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, biz iyiyiz. Umarım siz de iyisinizdir. Her sabah sizden haber dinliyorum. Allah sizi korusun. Bir şarkı rica ediyorum demiş. Şarkıyı değiştirebilir miyiz Yahya Bey? Onu veremiyorum. Yoksa başım gözüm üzerine emredersiniz. Değiştirirsek başka bir şarkı ben size seve seve vereyim. Birlikte dinleyelim, olur mu? Murat Gedik'te demiş ki çok teşekkür ederim, sağ ol. Ben teşekkür ederim.

Hani yine diyor ki Başak Burcu bir ablam var, mükemmel yemek yapar. Yaparken o mutfakta sanki hiç yemek yapılmamış, o kadar temiz, bir de çok lezzetli. Yemeğin görüntüsü çok güzel der. Şimdi o kadar mı güzel? Ne güzel ya. Bu bilgiyi de senden edinmiş olduk. Yahya Bey, sizden cevap bekliyorum. Başka bir şarkı isteyin benden lütfen. Ben size seve seve armağan edeyim, olur mu? Terazi Burcu ile devam edelim. Ortamı yumuşatmakta, insanları bir araya getirmek konusunda çok başarılı olduğu gibi yemek karışımlarını da bir araya getirmekte çok başarılıdır diyor. Doğru mu sevgili teraziler? Akrepler için şöyle diyor. Diyor ki kolay pes etmez. Bir hedef eğer belirlediyse sessiz sedasız sonuna kadar ilerler. Yemekte de elleri aşırı lezzetlidir. Bu özelliklerini yemek yaparken kullanırlar diyor.

Yay burcuna geçelim. Enerjisi, neşeli olması ve macera perest olması yemekte de öyledir. Eğlence ve neşe içinde yemek yapar. Güzel, eğlenceli yemek yapmak çok güzel ya. Yahya Bey, ben size şimdi bir şarkı hazırladım. Bence beğeneceksiniz. O şarkıyı da sizin için mutlaka listeye ekleyeceğim. Söz veriyorum. Ama bu şarkı gönlümden geçti. İnşallah beğenirsiniz diye umuyorum. Sizin için hazırladım efendim. Şimdi efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Efendim, şimdi hazırladığım şarkıya geçelim. Yahya Bey için inşallah gönlüne göre olur. Kova burcuna geçelim. Farklı düşünür, farklı fikirler üretir. Yeni tatlara açık olduğu için mutfakta çok yaratıcıdır demiş. %50'si evet, %50'si hayır. Son olarak da Başak Burcu, hayal gücü ve yaratıcılık onda, duygularını sanat ve üretime dönüştürme konusunda başarılıdır ve bu duygularını mutfağa da yansıtır demiş.

Efendim Yahya kardeşimiz şarkıyı beğenmiş, ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Murat, benden de sana armağan olsun bu arada. Sen duygusal şarkı seversen.

0: Evet efendim, artık son şarkımıza şöyle izninizle geçiş yapmak istiyorum. Son telefon bağlantımızı da alalım. Bir alo diyelim. Alo.
1: Merhaba.
0: Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok iyiyim. Sağ olun. Siz necasınız?
1: Elhamdülillah.
0: Adınız nerede?
1: Hasan.
0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nereden telefon ediyorsunuz bize?
1: Muhafaza yandan.
0: Tamamdır. Hı hı. Tamam. Bəli.
1: Mühendisini iyice bilir.
0: Kimin?
1: Ahmet Vazir.
0: Baştan gözlerini hemen hazır ederim.
1: Tamam.
0: Tamam. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.

Şimdi ne yapalım, arkadaşımızı bekletmeyelim diye de hemen çalsav Ahmet Vacid'in manisini memnun olan ben de kırmayayım özünü. Hemen bir manisini hazır ettim. Onu dinleyelim efendim. Son mesajımızı da okuyup ben artık gideyim. Evet.

Günaydın Merve. Hadi yazmış ki günaydınlar gözüm Merve. Ercan Şahap'tan bir şarkı tüm dinleyenlere hediye olarak gelsin. Özellikle de Muhtar Gazi'ye. Baştan gözlerine.

Efendim şimdi son manimizde Ercan Şahab'ın Sersinden Olsun. Onu da hazır edim. Bugün birbirinden güzel konular hazır etmişiydik. Beraber selaştık. İlginç bilgiler, burçlar, sağlık bilgisi, hava durumu. Günün sorusu, günün sözü.

Mesajlarınız, telefonlarınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu arada yarın ben Yohan. Sabah size günaydın diyemeyeceğim maalesef.

Son şarkımızı da geçip artık programı kapatalım efendim. Allah'a emanet olun şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Radyolarınızın başından ayrılmayın. Tabii ki güzel şarkılarımız, türkülerimiz, manilerimiz, programlarımız. Birbirinden güzel her şey siz değerli dinleyicilerimizi bekliyor. Allah'a emanet olun, özünüze makayet olun.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Bakma nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerikan güçlerinin Irak'tan tamamen çekildiğini ve hükümetin silahlı grupların silahlarını teslim etmesi için gelecek Haziran ayının son tarih olarak belirlediğini açıkladı. Bağımsızlar kitlesi, İran havayolu şirketlerinin Irak havalimanlarına uçuşlarının durdurulmasını şiddetle kınadı. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Mahmut Fali, askeri ve güvenlik kurumlarına ilişkin yasaların tamamlanması için yoğun yasama çalışması yürütüldüğünü belirtti. Terörle mücadele birimi Süleymaniye'de DAEŞ'e mensup olduğundan şüphelenilen 3 kişinin yakalandığını açıkladı. Diyale polisi Sadiye nahiyesinde kaçakçılık için hazırlandığı belirlenen 4 benzin tankı taşıyan araç ele geçirdi ve bir şüpheliyi yakaladı. Hille güneyindeki Şumeli Suçla Mücadele Şubesi hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheliyi yakaladı. Suriye hükümeti Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde yaşanan aksamanın ardından benzinin Banyas Limanı üzerinden Irak'a sevk edilmeye başlandığını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin koruması altında aşırı İsrailli grupların Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini en sert şekilde kınadı. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika'nın İran'la savaşta çok yakında zafer kazanacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait seyir füzesinin gemiye yönelik saldırısında 8 Amerikan deniz piyadesi yaralandı. İngiliz yetkililer, İngiltere'deki bir Amerikan hava üssünü hedef alan patlayıcı ve terör suçlarıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 5 kişinin yakalandığını açıkladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli yerleşimlere hava saldırıları ve topçu ateşi düzenledi. İsrail güçleri Suriye'nin güneyindeki Kunaytra kırsalında Bureyka ve Kudne beldeleri arasındaki tarım arazilerine 4 top mermisiyle saldırdı. Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine başkent Kiev'de dahil düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti. Endonezya'da Kalimantan Adası açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu 66 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.

0: Hemen nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinle.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

sevgili dostlarımız ve bu güzel günde de yine sizlerleyiz. Güzel şarkılarımızı hep birlikte Nostalji Kuşağı programımızda olduğu gibi bugün de aynı şekilde hep birlikte dinleyeceğiz. En güzel şarkılar yine size için gelsin diyoruz sevgili dostlar.

Ve bizi dinleyen bütün dostlarımıza sonsuz sevgilerimizi iletiyoruz. Sağ telaferden mendiye kadar bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize ve gurbette bulunan bütün gurbetçi kardeşlerimize hayırlı günler diliyoruz ve programımıza hoş geldiniz. Bak sevgili dostlarımız, sanırsam değiştireceğim, diğer şarkı dinleyeyim, daha sonra Güler Işık'ın sesinden şarkımızı dinleyelim sevgili arkadaşlar. Aydan Kaya'nın sesinden dinleyelim, hareketli bir şarkı olsun ilk öncelikle. 5 Aralık 2011 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı, Zalim adlı hareketli şarkımızı dinleyelim ve daha sonra kaldığımız yerden tüm hızıyla devam edeceğiz.

Zalim senin Allah'ın yok mu dedik ve bu güzel şarkımızı dinledik sevgili arkadaşlar ve diğer şarkımızı da hemen dinleyelim. Kimin sesinden olacak? Cenk Yüksel'in sesinden olacak. Vura vura diyecek ve 2009 senesinde bu şarkıyı seslendirmiş ve güzel hareketli şarkımızı dinliyoruz.

Ve güzel hak etti şarkımızı dinledik sevgili arkadaşlar. Vura vura dedik ve şimdi de Güler Işık'ın sesinden duygusal bir şarkı dinleyeceğiz. Acı Gerçekler diyecek size için. Ve bu şarkı da 2000 senesinde seslendirilmiş Güler Işık tarafından. Ve şimdi dilerseniz duygusal şarkımızı hep birlikte dinleyelim.

Kar beyaz saçımı yolasım gelir dedik. Güler Işık'ın sesinden Acı Gerçekler adlı güzel şarkımızı dinledik. Ve şimdi de Gaye Aksu sizler için Adını Yollara Yazdım diyecek. 2000 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı ve dilerseniz hep birlikte dinleyelim.

Ben senin adını yollara yazdım dedi Gaye Aksu. Sizler için sevgili müzikseverlerimiz ve Nostalji Kuşağı programımız tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdi de Ayhan Aşan sizler için Kim Sevmiş adlı şarkıyı seslendiriyor. Ve bu şarkıda 24 Şubat 1997 senesinde seslendirilmiş ve güzel şarkımızı dinliyoruz.

Ve bu güzel duygusal şarkımızı Ayhan Aşan'ın sesinden dinledik. Kim sevmiş ki dedi sevgili dostlar. Ve şimdi hareketli bir şarkı dinleyeceğiz. Kimin sesinden olacak bu güzel şarkımız sevgili dostlarımız? Elif Turan'ın sesinden olacak. 6 Aralık 2007 senesinde Seni Kalbimden Kovak mı Atak mı adlı güzel şarkıyı seslendirmiş. Ve şimdi dilerseniz bu güzel şarkıyı hep birlikte dinleyelim.

Evet sevgili arkadaşlar, müzik sevenlerimiz ve şimdi de Kutsi Sizi için Veda filmi diyecek. 2008 senesinde bu güzel şarkıyı seslendirmiş.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan gönüllere hitap etmeye devam ediyoruz sevgili müzikseverlerimiz. Ve şimdi de Kurtuluş Sizler İçin Yaşanmıyor diyecek. Ve bu şarkıyı 1988 senesinde seslendirmiş. Dilerseniz bu güzel şarkımızı da hep birlikte dinleyelim. Ve sizlerle olan birlikteliğimiz tabii ki de tüm hızıyla Nostalji Kuşağı programımızla devam ediyor.

Kurtuluş sizler için yaşanmıyor dedi sevgili dinleyenler ve şimdi de lanet sizler için kaderimin oyunu mu diyecek ve tabii ki de bu güzel şarkıda 13 Ocak 1997 senesinde seslendirmiş değerli sanatçı ve hep birlikte dinliyoruz.

Evet sevgili dostlar, güzel şarkımızı dinledik. İnşallah beğendiniz bu güzel şarkıyı. Kaderimin oyunu mu bu? Ve bu güzel şarkımızın ardından şimdi de Lara'nın sesinden Unut adlı güzel şarkımızı dinleyeceğiz. 2005 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı.

Kolay olmayacak dedi Lara sizler için ve bu güzel şarkımızı dinledik ve şimdi de güzel yine bir şarkıyla size baş başa bırakacağız. Hatice'nin sesinden olacak. Güldür yüzümü diyecek sevgili dinleyenler ve bu şarkı da 27 Ocak 2005 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı ve hep birlikte dinliyoruz.

Evet sevgili dostlarımız ve bu güzel şarkımızı, duygusal şarkımızı dinledik. Hatice'nin sesinden ve şimdi de Gökhan Özen'in sesinden bize Aşk Lazım adlı güzel hareketli şarkımızı dinleyeceğiz. 27 Haziran 2008 senesinde seslendirmiş bu güzel şarkıyı.

Evet arkadaşlar ve biz Aylan Süren'in de sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz ve son olarak Gönül Algan'ın sesinden Aşıksın Belli adlı güzel şarkımızı dinleyeceksiniz. 2012 senesinde seslendirilmiş bu güzel şarkı. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM, Türkmen sizinle. FM Kerkük frekansımız 90.1.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle. Türkmen FM
3: Bağdat frekansımız. 89.9
4: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerikan güçlerinin Irak'tan tamamen çekildiğini ve hükümetin silahlı grupların silahlarını teslim etmesi için gelecek Haziran ayının son tarihi olarak belirlediğini açıkladı. Bağımsızlar kitlesi, İran havayolu şirketlerinin Irak havalimanlarına uçuşlarının durdurulmasını şiddetle kınadı. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Mahmut Fali, askeri ve güvenlik kurumlarına ilişkin yasaların tamamlanması için yoğun yasama çalışması yürütüldüğünü belirtti. Terörle mücadele birimi Süleymaniye'de DAEŞ'e mensup olduğundan şüphelenilen 3 kişinin yakalandığını açıkladı. Diyale polisi Sadiye nahiyesinde kaçakçılık için hazırlandığı belirlenen 4 benzin tankı taşıyan araç ele geçirdi ve bir şüpheliyi yakaladı. Hille Güneyi'ndeki Şumeli Suçla Mücadele Şubesi hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüpheliyi yakaladı. Suriye hükümeti Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde yaşanan aksamanın ardından benzinin Banyas Limanı üzerinden Irak'a sevk edilmeye başlandığını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin koruması altında aşırı İsrailli grupların Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini en sert şekilde kınadı. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika'nın İran'la savaşta çok yakında zafer kazanacağını belirtti. Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait seyir füzesinin gemiye yönelik saldırısında 8 Amerikan deniz piyadesi yaralandı. İngiliz yetkililer, İngiltere'deki bir Amerikan hava üssünü hedef alan patlayıcı ve terör suçlarıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen 5 kişinin yakalandığını açıkladı. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli yerleşimlere hava saldırıları ve topçu ateşi düzenledi. İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kunaytra kırsalında Bureyka ve Kodne beldeleri arasındaki tarım arazilerine 4 top mermisiyle saldırdı. Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine başkent Kiev'de dahil düzenlediği hava saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti. Endonezya'da Kalimantan Adası açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu 66 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik, hoşça kalın.
0: Türkmenlerin Sesi Türkmen FM Uydu Radyosu.
5: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد أن القوات الأمريكية انسحبت بالكامل من العراق، مضيفا أن حزيران المقبل سيكون موعدا نهائيا لإتمام عملية سحب سلاح الفصائل. كتلة مستقلون تعرب عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد لإيقاف رحلات شركة الطيران الإيرانية إلى المطارات العراقية. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح يؤكد وجود حراك تشريعي مكثف لإنجاز منظومة القوانين الخاصة بالمؤسسات العسكرية والأمنية لتعزيز قدراتها التنظيمية والميدانية. جهاز مكافحة الإرهاب تلقي القبض على 3 متهمين بالانتماء إلى عناصر داعش الإرهابي في محافظة السليمانية. قيادة شرطة محافظة ديالة تلقي القبض على متهم وضبط عجلة محملة بأربعة خزانات تحتوي مادة البنزين وبكمية مجهولة كانت معدة للتهريب في ناحية السعودية. مفارز شعبة الشومالي جنوب الحلة لمكافحة الإجرام تعتقل متهمين اثنين مطلوبين للقضاء في ناحية الشومالي. الحكومة السورية تعلن عن البدء بنقل البنزين إلى العراق عبر ميناء بانياس بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وزارة الخارجية التركية تدين بأشد

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sen gidince öksüz kaldım, başımı belaya saldım, olur olmaz kapı çaldım.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

Bilseydim hayali değmez sonunda, peşine düşmezdim ben de onunda. Cevheri şeytanı melek donunda, resmine dalmağa pişmanım pişman.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Gayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

İçine dert olacak. Sana bu son bakışın içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işte. İçine oturacak. Vedasız ayrılış. Adını kahve koydum. Bırak hep öyle kalsın.

Bacı kardeşlerimiz ilk soru ulaşmıştı bizlere bir hafta içinde. Soru buyurdu ki bu bölgelerde affedersiz haşesizden, haşe dinleyenlerimizden hapsinden. Yani bu çöpeciler her kapıda olupdu, her bölgede olupdu, her sokak başında olupdu. Bunu öldürmek hükmün adı. Tabi biz her vakit diyoruz. Şeriatta bizde kaynaklar var. Bizde ayetler var. Bizde hadisler var. Aslında İslam dini iki böyük kaynak var arasında. Biri Yüce Allah'ın kitabıdır, kelamıdır, sözüdür. Kur'an-ı Kerim olsun. Öbürü de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğudur, hadislerdir. Veyahut da yaptığı sünnetlerdir. Ondan sonra bacı kardeşlerimiz bizlerde icma var, kıyas var, istihsan var, istishab var, şer'u men kablena var, aynı vakitte masalih mursala var, aynı vakitte urf-ı sahih var, aynı vakitte mezheb-ı sahabi var. Bunlar bacı kardeşlerimiz ve buna benzeyen 14 kaynaktı bizlerde. Yani bir insan olmaz bir olayın hükmünü hemen cebinden çıkartsın diyesin bu halal yoksa haramdır. Veyahut da bir insan vallahi benim duygum yani üracımdan gelmedi biraz. Yok bacı, yok kardeşim. Şeriat bizlere bildiripti. Ne bildirip bizlere? Bizde, haşesizler, affedersiz. 5 hayvan var, gerek öldürünsün. O 5 hayvanın bir tanesi mesela ilandı. Mesela akraptı. Siz bilirsiniz bacı kardeşlerimiz, namaz İslam'da bir büyük bir dinci adı namazda. As-salatu amudu din Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Namaz bizde bir temeldi, bir esasdi, asıldı bacı kardeşlerimiz. Namaz bile, farz namazı bile hakkı var. Gördüğü zaman bir ilanı namazudan çabala, hiç özü bozma. El usal, kâmet bağlama daha. Git, bir şecat iti, bir şey ağırca iti. O ilanı öldür, dön bir de namazı o sanki bir şey olmayıptı. Onun da üzerine suya balasın. Yani namazı çok biz bildik. Namazda vaktiyle diğerler 3 adım, 3 hareket etse, 3 yere çalışsa, baksa on yana namaz bozulur. Yok bacı kardeşlerimiz. Namazda bele yerde ceraç düzer var. Ceraç düzer var. Namazı salasan barada ara al. Hemen kalk bir şeyciyatı o akrabı öldür. O ilanı öldür. Neden? Çünkü biz her vakit diyarık. Ve bizden önce erenlerimiz, hocalarımız buyurublar. Din bilim adamlar buyuruna buyurublar. Biz de buyurublar. İslam dini 5 şeye mekayet olmak için gelipti. 5 şeyin bir denesi nefse mekayet olmak. İnsanın ruhuna, canına mekayet olmak. Yani ben soracağım burada. O diyenler çidec mağam bu çöpecileri affedersin. Veyahut da kahır yemek veririz derine. Hapsi de biz diğer affedersiz koru çöpecdi. Yani her birisi bir dişlenen alsa her dişlemekine 40 icine cere uğrasan en azından. Hala yetirse o doktora. Yetirse o müzemmete. 14 yılda işinden olsan, okumaktan, okuldan olsan, çalışmaktan olsan. Bazıları valla bu da bir ruhtu. Tamam bu da bir canlı, bu da bir ruhtu. Ben diyemem bedenin eli boştu, çıkıp çöllere öz başına çöpecileri öldürsün. Günahçardı burada. O çöpecide bir görev var. Yer üzerinde Allah Teala bir şey yaratmayıp illa ki o çöpecin, o yarattığı şeyin bir işi var. İlla ki bir işi var bacı kardeşlerimiz. Onun için biz burada o çöpeci öldürmek diğer asılda, kaymakam dairesi. Ceraç düzenlerine bir sınır bıraksalar bu çöpeciler için. Okullar başları geldiği hafta onun üzerine her bölgede 5-10-20 çöpeci var. Nişi kardeş, valla öğrencimiz yanına özlerine günahtılar bunlar. Kardeş kızudan daha günahtılar. Evladudan daha günahtılar. Burada fetva bacı kardeşlerimiz diyerek. O çöpecileri affedersiz yığıştırırsa bir yere bırakılırsa devlet veya hutta sivil örgütler koyduyalım. Bir münazzama, bir müessese dedikleri. Bir derneç. Kalkırsa bunları bir yere bırakırsa hakkımızın suabımız ol yemek versek o hayvanlara. Ama kalsın, kimse aramasın. Yok valla ben edebilirim bunu öldürürüm. Neden? Çünkü o çöpeci mene zararlı var. Hani biz diyoruz valla uşak üzerine havuldur. Yok. Aynı vakitte beyler üzerine de bacı kardeşlerimiz. O kadındı, bu erkekti, bu beyişti, bu uşaktı. Hapsin üzerine hatta var edilir. Hapsinle sadece ardayacak kaçırır. Hele onun da üzerine hastalık çıktı özünde. Hele bazı deri hastalıkları var. Biz diyoruz valla psik yüzündendi.
بعزل بلبل قش زنندو قشتن تمیز وار işte bir kafes içinde adam bırakmış gözünü bir yere o yerde hurma verir gözüne çaravuz verir gözüne pirinç yemek verir gözüne bir madem ki bir yerde zarar verse bir de hastalık etsen de onu öldürmek caizdi ama diğer iki adımdı birinci odur ki irak eder gözlerin bir yere bırakırız kimin de yardımı var kimin de yemeği var yemek versin özlerine ama orada kalsalar bazı lokantalar bazı matamdan eşittim Çulosun 3000 lira, 2000 lira verirler. Neyin yemeği? Neyin çulosunu? Bilirsiniz. Benim senin yemekte attığımız sümücüleri hepsini satırlar çulo hesabıyla. Baba niçin? Han insaniyatus. Apardın o rözlerim. Ama memleçte kalmağa bacı karıştı.

diyarıq bir yere bırakılırsalar bırakılsın, bırakılmırsa öldürmeye caiz o çöpeklerin bacı kardeşlerimiz. Şu Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, beş hayvan var affedersiz, o beş hayvan her harda olsa, hatta Kabe tarafında olsa öldürmeye caizdi. Çünkü biz bildik Kabe tarafında bir haram değil özne, o etrafta neçe yüz metrelik etrafta, dört bir etrafı, orada bir şey olmaz öldürünsün. Onu Peygamber buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, dir o beş tane beş hayvan hatta orada bile cereç öldürünsün. Her harda olsa. İlandı, akraptı, afidasız sıçandı, bazı kargalardı. Bir tür karga var, bir tarafı bayazdı. O hemen başka hayvanlar afidasız balaların yer. İnsana zararı var. Aynı vakitte bacı kardeşlerimiz kudurmuş çöpecilerdi. Kudurmuş çöpeciler yüzde cilap cereç bir yere bırakınsın. Özel bir alan bir yere bırakınsın veyahut da cereç öldürünsün. Hatta ki insanların sağlıklara mekayet olalım, insanların canına mekayet olalım. Vallahu alem. Bacı kardeşlerimiz, dönelim öbür sorularımıza. Fetih Sancağı kardeş, hoş geldin sen. Allah razı olsun. Sağ olasın kardeş, Allah razı olsun senden. Çok sağ olasın. Burada bacımız buyuruyor, Şeyh Efendi, sünnet namazlarını kılmıram, sadece farzı kılmam, caiz yoksa yok. Diyerek bacı oğlu. Ama sünneti de kılsa başka bir sevaptı. Yani bizde asıl da Allah Teala peygamberin yoluyla sallallahu aleyhi ve sellem bizlere anladıp, bizlere bildirip Müslüman oğlu çi soru ilk soruların kıyamatta başındadır. Hemen çi soru var. Hemen bütün insanların sorulacaktı. Bir soru insanlara karşı, insanların hakkı tarafından, insanın karnını tökürsen yoksa yok, bedenen öldürürsen yoksa yok, bu bir sorudu. Allah Teala hak, tabii başka sorular da var. Allah Teala hakkı tarafından ilk soru namazdı. Namaz kılıpsan yoksa yok. Onun için Kur'an-ı Kerim'de olduğu cehennem, sakar cehennemi, başka cehennemler, vail olduğu yok farz namazları kılmayanlar, kılanlar için. Sünnet kılmırlar. Yok, asıl da farz namazların kılmırlar. Hani sabah namazı çirici attı, sayın benimden. Cunorta 4, 6 etti. Çin'de 4, 14 etti. Tamam. Bak çi sebehti. 4 gün ortadı. 6 etti. 4 çindidi. 10 etti. 3 akşamdı. 13 etti. 4 yasıdı. 17 rıçaat. 17 rıçaatte mekayet olan tamam hakkını veren eline Allah Teala cennetil firdevsa bırakacak o inşallahü teala. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kad eflehel mu'minun. Naksı mu'minler Allah Teala'nın ayetlerde وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Namazlarına mekayet ettiler. Naksı namazlar ferzlere mekayet ettiler. Bunlar girer cennete. Ama istersen daha üstün seviyeye Allah Teala bıraksın seni, sünnetleri de kıl. Sebeh namazdan önce çidi, cunorta namazdan önce dörtti, cunorta namazdan sonra dörtti, çindi namazdan önce dörtti, akşam namazdan sonra çidi, sonra yatsı namazdan önce çidi, ondan sonra dörtti. Bunlar hepsi bacı kardeşlerimiz sünnet namazlarıdır. Yani dediğimiz sünnet namazları ne demek olsun? Yani bunları kılsak suabımız fazla olur. Başka bir suab geldi sana için. Nece koy bir örneğe durun bacı kardeşlerimiz. Bir getirdi bir boyakçını. Ev boyattı. Nece boyadı 50 bin lira. Baktı işin hakkını verir bende. 25 binde bakışı verdi vesine. 5 bin 10 bin bakışı verdi vesine. Yemek yolladı vesine. Bu sendendi. Nişi dedi işine kalktı. Fazla da verdim ben. Ne kadar çeflenecek? Onun için sen ferzi kalktı. Sen corava kalktı. Günde 17 rıcaat kılan. Çi 4, 4, 3, 4. Bunu kılan tamamdır namazı. Ama sünnetleri de kılan suabı daha fazla olur. Onun için bacı diyerek bu sünnet namazları aslında bir yamalıktı. Sünnet namazları bir yamalıktı. Yamal demek olsun? Geldiyse bir namazda ferzde esuculuğu var ise Allah Teala o sünnet namazıyla örter özün Allah'ın izniyle Rabbim hapsımıza yardımcı olsun. Namazları vakti vaktinde kılığın. Namazdan önce ve namazdan sonra ferzden önce ferzden sonra hapsi namazı kılığın inşallah Teala. Varda Hamra Hatun Kırmızıcül aleykümselam Allah razı olsun. Sağ olasın. Kırmızıcül bacımız bir Şeyh Efendi oğlu eşim nene babamın sözü özel ölübler. Yok olmaz hatun. Ama sabretse başka bir suap senin için. Cevabını verme. Bak hatun. Ölünü söcmek sen o cevlu kırılığa. Nişi babamın işi söcsen, nenem işi söcsen. Ama asıl da nene baba o kıyamatta eşyonun yakasını tutar. Kıyamatta nene baba o diyor ey Allah'ım

filan çura çağırmızın namazından al suabından. Nişi bizi sözcüdü. Manca sözcü valla 29 bin çere. 29 bin hasenat alıyor özünden. E bazı 10 bin hasenat var. 9 bin seyyat verir özüne. Allah etmesin. Bu bir. Çi bacımız sen kızdırma eşi şu. Eşi sen kızdırma. Biz her vakit diyerek arvat ağacı sondanı verir adam eline. Arvatı kim adam koyar bu işi etsin? Arvat. Onun için bacı kızdırma özün. Ama geldiyse eşi hastadı. Her şeye sınırlandı. O zaman bacımız doktora para özün. Hatta çi nefsiyen ilacı etsin özün inşallah. Teala. Mumin Yılmaz, aleyküm selamatül Mumin Efendi. Sonbahar Hatun, aleyküm selamatül Hoca Alep. Siz baştan gözlerine Allah razı olsun cümlemizden. Çok sağ olasınız. Bacı kardeşlerimiz, yani aslında sorular hala çoktu bizlerde ama numaramız 0770-131-64-61. 0770-131-64-61. Burada bacı kardeşlerimiz biraz yazı bazı bacılar TikTok yoluyla buyurdu. Bazı hatta ki evde psik basırı, hatta ki balalamasın. Kahır bazı yerine ameliyat edilir çağısır doktor yanında. Hatta ki balası olmasın. Tabi diğer bir yanlıştı. Allah Teala'nın yarattığını değişmekti. Tegir halkillah Kur'an-ı Kerim'de var. Allah Teala anetendir üzerimize. Soru hayvanın cünahı nedir bir şey olsun. İster misin? Hastalık var. At yazıyorsun. At yazıyorsun. Koy özü yazda kalsın. Özü çöpten yer filan yere koy kalsın yere olsun. Ama bu iş zelal bak bacı kardeşlerimiz biz zelal vermekti. Olmaz bazı kahırı pisicin affedersiz. Veya kutu ne bahsediyordu kahırı bazı yerin ameliyat edilir. Olmaz açık daha konuşmazın affedersiz. Nadvalla hatta balası olmasın. Burada günah çağırdım. Dönek öbür sorularımıza. Usaman Nasıl aleyküm selam. Abdullah razı olsun. Sağ olasınız. Ziko kardeş aleyküm selam. Abdullah baştan gözlerine çok sağ olasınız. Allah razı olsun. Bacı kardeşlerimiz Tuçman FM radyosundan sizlerin devam edildi programımız. Daha uzun nota bir radyoda açsa veya da Facebook'ta açsa Tuçman FM radyosu açsa sayfası çıkarsan için inşallah teala canlı yayındayız. Kim sorusu var ise edebil sorsun bizlerden Allah'ın izniyle. Gelin öbür sorumuza. Buyur Usama Nası Bala Doktor Efendi. Türbalık'ta affedersiz çöpeler çok olupdu. Edebilmir oturan ölüler yani türbeler üzerinde. Üçünün diyerek Usama Nası Sened Allah Teala bütün kalan bacı karış Allah Teala sabır versin. Asıl da insan cigari yanıptı ölüsü yüzünden. Kahir yeri. Hakkı da var kahir yasan. O ceraş kahir yağın. Biz insanık. Koba kahir kalmaz içerimizde Allah etmesin. Bir calta olsun, bir kriz geçirdiğin, bir yanlış, bir hastalık, bir kötü bir hastalık etsin bizde. Ama diyerek oturmamak olsa daha iyiydi. O kadar yetti. Bir duettu ölüler için. Rahmet yolladı, sohbet yolladı özler için. Aynı vakitte duettu ya Rabbi, ey Allah'ım ölülerin haline rahmeyle. Ey Allah'ım mani de ölülerimizle beraber kavuştur cennete. Bunu yap, bu daha iyiydi sana için. Ama çöpeş böyle doğrudan misalla mezarlığında çok olup bacı kardeşlerimiz. Çok çok olup. Dönük diyerek belediye dairesi bu cerahıydı. Geraç buna kalksın. Kayınmakam dairesi buna kalksın. Geraçtı bir çözüm bıraksın bunlar için, bu hayvanlar için affedersiz. Şu insanlara zarar veririm. Doğrudan nene babalar çok dert çekirler. Şu olan yolu bilmeler o kullara. Bunun üzerinden. Aleyküm selam ve rahmetullah. Çok sağ olasınız. Leyla Hatun, Allah razı olsun. Esma Vendavi Hatun, aleyküm selam ve rahmetullah baştan gözlerine. Dönek bacı kardeşlerimiz. Öbür sorularımızı cevap bırakın. Esma Hatun buyuruyor hocamız sünnet namazları diye sahip. Bel Hatun. Bizde sünnet muakkede var, gayr muakkede var. Muakkede ne demek olsun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem memleketinde olsun, Medine'de olsun veya hutta gazada olsun, bir yolculuk seferde olsun, her harda olsa kılardı olsun, terk etmez olsun. Bu 10 çirkaatı. Aynı vakitte sünnet gayr muakkede var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem memleketinde terk etmez özün. Ama bazı şer yolculuk sefere çıktığı zaman cehde bir kılmaz özün. Toplu hapın diyeyim size. Sebbah namazından önce çirik attı. Cunorta namazından önce dördür çattı. Cunorta namazından sonra dördür çattı. Çindi namazından önce dördür çattı. Aynı vakitte akşam, mağrib akşam namazından önce çirik attı. Mağrib akşam namazından sonra çirik attı. Bir de yasin namazından önce dördür çattı. Yasin namazından sonra dördür çattı. Tabi diyen de dört, edebilsen çıkılasan bacı kardeşlerimiz.
dediğimiz zaman 4 edebilsen çıkılasan Allah kabul etsin cümlemizden. Esma Hatun, Vendavi çok sağ olasın. Allah razı olsun bacımız. Mehmet'in nasıl soru anlamadım. Lütfen bir daha gönderse sağ olasın. Bacı kardeşlerimiz dönelim öbür sorumuza. Öbür soru gelip bizlere. Umre şirketinde arkadaş çalışırım. Dirmenimden bir hatun, arvat gelipti, bir kadın gelipti. Dirmenim arvat berberliği, arvat salonunu koy dediğimiz vardı. Vardı bu kadının. Aynı vakitte içinde tatu ederim. İçinde bu akrillik, bu dırnak malini ederim. Affedersiniz. Bu umre etmeğim halal yoksa haram mı? Bakın bacı kardeşlerimiz. Kimsenin hakkı yoktu. Kimsenin kavsun cennetten. Koy daha açık diyeyim size. Cennet babamın evi deyici. Babam mal deyici. Kimsenin kavmem cennetten. Ve kimse Allah Teala beni anahtarıyor muyum cehennemin diyesin. Allah Muhammed Efendi alemcir milletcir cehenneme. Çeyfim der bacı kardeşlerimiz. Bu bir. Ki yüce Allah çok zengindi. Vallahu ganiyun hamid. Allah Teala zengin olduğu zaman bacı kardeşlerimiz cenneti çok genişti. Cennet çok büyüktü. Onun için kimsenin hatta yanlış ise, hatta parası haram ise kabul etmek, o suabını ona kanşılar cennet vermeği Allah Teala'nın mülkünden bir şey esüc etmez. Yani bir insan sana bir bardak yemek, bir bardak su verdi. O suya bir avuç tuz atıptı. Hakkı var ya sen istemiyorum. Nişe? Bana zararı var. Aynı vakitte bir insan evden bir bardak çıkartsa esüc olacak suyu. Tamam mı suyu? Cennete girsek bacı kardeşlerimiz. Kimseye Allah Teala cennete koysa edebil ümmeti Muhammed'i bütün koysun cennete. Bütün peygamberlerin milletini koysun cennet. Edebili. Cennet özünündü. Onun için bacı kardeşlerimiz. Bu bacımız salonda çalışılı. Arvat berberinde koy diyelim. Burada tatüde filan ediri haram daha. Ama aynı vakitte bu parayla yedirip bu işleri yapır, umreye gidirip bacı kardeşlerimiz diyebmer gözüne olmaz. Diyebmer gözüne kabul edici bir amel bu. Neden? Çünkü kabul etmek ameli Allah Teala yanındadır. Bu ibadatı yaptığımız Allah yanındadır. Onun için diyebilmerek dönem diyelim, diyebilmerek kabul edici. Ama bir mesele var, bir konu bacı kardeşlerimiz. O da ki Allah Teala her vakit diyer, kulum, benim işim mükemmeldi, işim tamamdı. Her zaman Allah'ın yaptığında, dediğinde, gönderdiğinde, indirdiğinde her vakit tamamlık var bacı kardeşlerim. Esücük yok içinde. Mükemmel bir şey yap Allah Teala. Onun içindir sana kulum bir işi tamam yapsa, mükemmel yapsa o daha uygun diyemde. Onu daha kabul ederim. Diğer babacımıza başka bir para var ise o para ise o umreye daha iyi sağ için bu paradan. Hatta çinadı hiç koyacak çirlilik kalmasın bir amel salih oda. Suabı tamam alasam. Ama başka bir para yok illa ki bu para. Diyar git sen git. Allah kabul eder inşallah dua ederek sana için. Bacı kardeşlerimiz döndük diyarık. Cennet elimizde dacım. Bu bacımız tatu yapır filan şey yapır. Öz Allah'a. Gelir umreye, gelir haca. Allah kabul etsin özünden. Biz diyarık başka bir temiz parası var ise halaldan, alının tarihinden halaldan kazanıp sözün. Daha bir suabı var başka bir amelden. Başka bir paradan geldiyse o parası Allah etmesin, haramdan kazanıp sözün. Veyahut da biraz şübhe var içinde. Derek yere kol daha iyiydi. Kahat TikTok, Ekmel Selam, Tola kardeş, Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Buyur bacımız, Selamun Aleyküm, Ekmel Selam. Dirşik Efendi oğlu, namazdan önce abdest namazını kılın. Bəli. Ama bizde çi vakit var, o vakitten dikkatli ol. Cumhurta azanından önce tam azan ha zamanı okuru. 5 dakika önce edebilsen kılasan. Ama 5 dakika kalıp da tam azana kılmasan abdest namazını. Bir de akşam, mağrib namazı, akşam namazı. Tam azandan 5 dakika önceye kadar kılabilsem. 5 dakika oldu daha kılmasan. Neden? Çünkü bu çi vakitte haram namaz kılmak. Böyle namazları. Allahu alem. Ekmel selam aleyküm nasıllar. Razı olsun sağ olasın. Allah sıkılasın seni. Allah Teala cümlemize şifa versin. Amin. Amin. Zahra Hatun. Aleykümselam. Rahmetullah. Ahmet Saçuz'un kardeş. Aleykümselam. Ahmet Efendi. Hoş geldin sen. Buyur. Hepimiz bildik. Her namaz vakti vaktine kılınsın. Ama bir söz var böyle. Yatsı namazı geceleşsin.
Bəli, bax, qardaş. Aslında hər namazın ilk vaxtı var. Sonra sürəsi vaxtı yerli son vaxtına kimi. İndi axşam azanı oxudu. Mən programa girdim, sizdən konuşuram. 20 dəqiqəlikdir. Azanı oxudum. Mən qılmamışam hələ. Yası azanı oxuyana qədər mənim macalım var. Edə bilirəm qılım. Amma vaxtı vaxtına qılmaq daha suabı fazladır. Daha suabı fazladır. Onun için yası namazının vaxtı hazmana qədərdir. Yox gecənin ortasına kimi. Hatta ki səbbəh azanına kimi. Yası azanı oxudu. Səbbəh azanına kimi səni macalı var. Qıl bu vaxt, qıl sonra özün. Diyarıq da vaxtı vaxtı oldu. Amma bəlkə sən bir qrup gələcəkdir. Bəzi insan misafir olacaq. Oğlum, bərabər cəmiət namazı qılasan. Bir saat, iki saat sonra cəmiət qılasan. Oğlum, madem ki vaxt içindədir. Oğlum namazı biraz, yası namazını biraz ərtələşsən özün. Qoysan biraz daha təxir olsun. Bir yarım saat sonra, bir saat sonra qılasan özün. Allah qabul etsin cümləmizi. Fauziyə xatun, aleyküm salamatullah. Caizdir evlad arasında ayrım yapmaq. Bacı qarışlarımız bir vaxt deyərik. Allah Teala bizlərə bildiribdir. Bir insanın öz belindən, qadının, arvadının, eşinin öz qarnından çıxdığı evlad fərqi yoxdur ortalarında. Oğlan olsun, qız olsun, gərək aralarında heç ayrım yapılmasın. Təfriqə dedikləri olmasın. Gərək həbsə bir gözdən baxasın. Günahkar olsan, ey qardaş, ey baba. Günahkar olsan, ey bacımız, ey abla, ey nənə. Günahkar olsun, fərq etsəviz. Birinci evlətdən küçük evlət arasında. Böyükdən küçük arasında. Oğlanla qız arasında. Qızlar arasında bu qız biraz yaxındır mənə. Hər gələndə mənim üçün üzüzə gələ bir babı gətirib və yaxud da bir parça kumaj gətirib bunu başım üzərinə qoyaram. Ey, böbürsü, yo, biraz yorumda da şeydir. Yaxud günahkar olsun. Günahkar olsun bacımız. Burada Peyğəmbər Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildiribdi. Bir baba, bir nənə gərək ədalət etsin. Bir gözdən baxsın həbsinə. Tamam, oğlu biraz daha fazla sənə yaxındı. Bu darman aldı, bu bazarlıq idi daha fazla. Öbürsü aramırsan o kadar, dalıb öz arvadına. Ne tak işte, gəlin çəkib özün sənlə. Deyərik, duayla özü için. Amma deyəsən, buna göz, belə gözdən baxım, buna başqa bir gözdən baxım. Burada günahkarlıqdır. Vallahu alim. Hacıya Xatun, aleyküm selam, rahmetullah. Ustam Ahmet, Allah razı olsun, Ustam Efendi. Hasan Nasib buyurur, mən akşam namazını kıllam 2 rikaat. Yok Xatun, akşam namazı 3 rikaatdır. Biz dedik, fərz namazları 17 rikaat, gerek her Müslüman kılsın özün. Madem ki, buluğ aşamasına ulaştılar, 15'i geçtiler, diğer o bacımız koydu yakın affedersiz abdestsiz oldu anız haçat mı oğlan da sesi biraz değişildi alnında biraz denemene çıktı olaştı biraz bir mir çıktı olaştı o zaman defter açıldı öz için divan açıldı öz için yazılı hasenatı seyyati yazılı bunların üzerine farz namaz onun için namaz farz olduğu zaman neçen rica'attı 17 rica'attı sebbahçıydı cunorta 4 bu 6, akşam Çin'de de 4 bu 10 oldu. 3 de mağrib akşamdı, 4 de yasıdı, 17 rica'atı. Allah kabul etsin cümlemizden inşallah. Teala. Rana Muhammed, aleyküm selam, rahmetullah, razı olsun. Sağ olasın hatun, baştan gözlerine. Tarih Rıfai kardeş, aleyküm selam, rahmetullah, der şeyh efendi. Vitir namazını kılsam daha kifil olur gece namazını. Yok kardeş. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir söz buyurdu. Diri istirsəniz, daha iyidir vitir namazını ən son namaz eləyin. Ən son namaz. Ən son namaz nə demək olsun? Yəni, yası namazdan öncə 4-3 hatta və yaxud da 2 qıldı. 2 ya 4 qıldı, yaxud 4 qıldı. 4 fərzi qıldı. Ondan sonra bədiyə var, sünnət var. 2 və yaxud da 4 qıldı. Ondan sonra vitiri qıl. Bizdən əvvəlçilər, dedələrimiz nə deyərdər? Deyərdər, vitir qıfildir, son namaz eləyin. Qıfil demeleri nedir? Yani bir insan dükkanı kapır. Kapadır bitir dönüyor ve akşam oldu. Ne yapar? Ne var yazda masa filan hapsını attı çağırıyor. Mallaş yani hapsını düzdü yer yerinde. Elektrik söndürdü. Böyle baktı bir şey yok asıcılık. Para mara cebindeydi. Kar darabanı indirir. Qıfil vurur özüne. Son şey qıfil olacaktı. Ama vitir namazı kılsam özün. Ondan sonra başka namazı kılabilen böyle kılabilsen. Cenaze namazı olsun, gece namazı olsun,
Bu güneş ay tutulmak kusuf kusuf meselesi olsun, istiska yağış namazı, yağmur namazı olsun. Bunlar hapsoluyor bazı arkadaşlarımız. Bir haber geldi benim için. Yarın bir böyle bir sefer var. Yarın bir böyle ticaret var. Yarın kapı çalacak, seni sıcak. Filan kızım. Ne demek var? Sen vitri kılıpsan, kalk istihara namazı kıl. Edebilsen kılasan, Allah-u Alem. Bazı arkadaşlarımız numaramız 0770-161-64-61. Her kimse katılımızdan, hatta WhatsApp yoluyla 0770-131-3461. Bir hurda aradan sonra dönün isterim bazı arkadaşlarımız, kalın bizimle.

او ديال الحرمات تبع جقرش بس لها استرن بروجرامز دون دخت تشمن في ام راديو سنن حياه تورتشل بروجرامنا الله رازوش جمله وزن ويسام بو يخت قرداشمز عليكم السلام ورحمه الله بيور سلام عليكم يا شيخ خير لك شملار سنه خير لك شملار سن قرداش خير لي ياينلار الله رازوش سنن ربي مسده صحه عافيه وسن جمله مز قرداش ويسام افندم الله رازوش سن الله تعالى صحه عافيه وسن سنه قرداشمز ايبي مس çok sağ olasın نزهت اولامز باجمزنا بيور شيخ افندم Vakit namaz vakti oldu. Biz de moldayık. O namaz yerde var molda. Ama musika sesini verirler, şarkı sesini verirler. Ol namaz kılagan, belki hatun kıl. Başka yer yok ise illa ki orada. Tapmasan başka bir yer, kıl. Kıl, su abu da var. Ama buradan bir diğer bütün mollara. Zifin çıkartıyoruz. Yani bazarlık etmeye. Bu neydi musikan, şarkının sesini verirse yaz, hapsin. İnsan insanla konuşabilmir, namaz kılabilmir. Ne güzel, biz gelir baksan Erbil'de olsun, Erbil'mizde olsun. Baksan filan molda özel namaz yer edibler. Adam hayran namaz kılsın. Hatta çarşıda bazı yerde, bazı oyuncak yerlerinde, bazı tükenlerde, baksan apartmanlarda namaz yeri bırakabilir. Bir saygı gösterir namazı, aferin Allah Teala mallarına bereket bıraksın. Ama çarşıda bazı mollar var, şarkının sesini veripti. Ne adı valla bu? Bu biraz bir adım atlanmışık başkası Avrupa'nın teklif ederek. Kardeş o şarkının sesindendir. Aslında onu da kapat, söndür özün. Onun yanına koy insanlar çalışmanın veya da pazarlığın görseler. Aynı vakitte namazın kılsınlar. Bacımız diyerek namazı kıl. Fikri kalsın namazı da edebilmese o da kıl. Neye benzer? Bir tane pazar ortasındaydı. Kazançların ortasındaydı. O kazan yapır, o premiz yapır, o tendür yapır, o çağla çakır, bu çağla çakır. Namaz kılmayayım ben, kılacağım. Başka bir yerim yok ise orada kılam. Allah kabul etsin sizden. Ve orada çalışırsa o bacımız Allah Teala bol bol rızıklar sana versin inşallah Teala. Kırmızıcıl ablamız buyurur Şeyh Efendi. Ben 21 gün özürüm var. Edemem namaz kılım. Tamam hatun. Özürü bitenden sonra o 21 günü edebilsen kazı desen. O 21 günü edebilsen kazı desen. Ve edebilirsen de kazı etmeyesen Allah Teala burada hepimiz günahımızdan geçsin. Allah Teala cümlemize yardımcı olsun. Özür sahibi olmayan bu şirin namazdan bizleri mahrum etmesin inşallah Teala. Onun için diyerek edebilirsen bu günün bir günü özür olduğu zaman olarak kazı edesen. Nece kazı edesen? Öz vakti o göre. İndi akşam namazı o kıldı. Çiçi sabah namazları bitir. Üçü mıgırbda akşamları bitir. Dört cumartaları bitir. Hatta vakti o bitince Allah kabul etsin hatun. Yalan dünya hatun. Aleyküm selam. Rahmetullah. Allah razı olsun. Sağ olasın. Yalan dünya yorum azından yürütmen çok hoş mu yani? Yalan dünya. Hemen yadıma sağlı. Yalan. Bu dünya hapsi yalandı. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Nursen Atilla hatun. Aleyküm selam. Rahmetullah. Allah razı olsun. Sağ olasın. Hasan nasıl bir yıldır yok. Ben yatsın akşam namazını 4-3 kıllam. Ondan sonra çık kıllam sünnet. Aferin hatun. Allah kabul etsin. Güzel. Zeyd babası aleykümselam Allah razı olsun. Allah cümlemizi seviyorsun. Çibizleri seviyorsun Allah'ın yolunda. Çok sağ olasın. Allah sıkılasın sen kardeş. Aleykümselam Enes Bey oğlu. Buyurun. Ben işlerim mastikte. Dirim mi kal mene dir para ver. Yallah iş veririm sana. Bak kardeş. Dir değerlerde işlerim. Mastik dedikleri dam üzerinde parça parça çamonto parçalar var kalıpları. Ortada kir işlerler. O mastik işlerdi bacı karıştırmaz. Dirmenden mekaul parasıdırı. Hatta parası yani filan devletin filan dairesi üzerinde hatta yani çalışın para koyayım cebim. Bak burada geldiyse sana o işi tamamdı. Ayıbı yoktu. Aynı vakitte işlediği o kir tamamdı doğurdu. Bir de hesapta çalmasan haçlarından yani diyeyim sen 10 metre yerine girmişlemişem. Tamam işlesen. Burada senden para alırsa caizdi ama bir şartı var. Şartı nedir? Şartı odur ki yani o paranı verdiği zaman öz çağrudan kesesen. Makayet ol bana. Öz çağrudan. Mesela sen bir daireni mesela koy diyen mahkeme dairesini. Kaymakam dairesi, belediye dairesini. 600 metrelik bir binadı. Üzerini işlesen, yukarısında sakıfında, damızlarını işlesen bunu. Mastik kır işlesen.
Çaro mancadı. Çaro çıxır 300 binlər. 300 binlər para uçsa sən verirsən bu arkadaşa, çünki sənə iş göstərəbdi. Anladı bildim. Bir örnək də vurum misal üçün. 5 uşaq var bölgəmizdə, məhəlləmizdə. Bu 5 uşaq üçün bir şofer axtarırlar. Qalxdım mən öz qardaşıma bir iş verdim. Geçtablar bunları apar, gündə ayda hər bir sən 25-30 bin qoysan cəyə bu. Amma nədir? Hər ay mənim ağzım işin edəsən. 10 dolara bir kart verəsən mənə. Oğlu, hə oğlu. Onun için sen o damda dairede işlediği o zaman makavul senden para alırsa ve illedir sana vermem bir işi. Başka bir ustaya veririm. Burada caiz de veresen özüne. Ne zaman bir işi tamam da ayıbı yoktu. İşlediği o malda ayıbı yoktu. Üç yalan diyemesen. Diyemesen 100 metren 200 metre sayısından fazla cinsince bu para. Bir de bacı karıştığımız öz parasından keser. Çağrılman cadı 100 binlardı. 600 bin keser özüne. Yox, xasan çağrı üzərinə fazla para deyəsən, nə dualı, mən məqalı para verirəm. Burada günahkarlıq olub, acı qarışlarımız. Nəyə bənzirim? İndi bəz doktorlar bıraxıb, bəz insan deyir özünə, sən mənim üçün bir xəstəyəti, mən sənə 5 bin lirəm hər xəstə üzərinə. Mükəm durub da çağırır. Ay, ha var, valla mənə nə şifa var, bəyi doktordur. Baba dişim ağır, apam sənə, bel doktor, baba valla dişim ağır. Diş ayrıdır, bel ayrıdır, bəyi doktordur. Apar sənə hətta 5 bin qoysun cebinə. Diyarıq o 5000 doktor öz parasından kirasından keser. Öz kirasından çağırdan cadı 5000 keser. Yox özü 15'də qalsın 20 alsın. Nə də olur mən dalala 5000 verirəm. Burada günahkar ol bacı qardaşlarımız. Allah razı olsun səndən. Özdən 7 qızlar buyurur. Salam hikmet salam tola diri. Qızımın saçı tökülü. Diri doktor kalmayın getmeyeyim yanına. Çözümü nədir? Valla hatun acı doktor yanına bir çözüm hal tapmadı o zaman senin hakkı var. Rukh-ı şer'i öz için. Fatiha surası bir bardağa 7 defa oku. Koy başına döksün yakan o yakansın o suda. Allah öz şafiydi inşallah. Bir hal çözüm taparsan Allah'ın izniyle. Mecid-en Nası buyurur. Aleyküm selam. Tullah Şık Efendi. Gelirim Umre'ye. O dolar malı, 20 dolar malı, 20 çağıt malını cebime koyarım. Hatun öz para oldu. Yani cevudan Iraki paranı verdi dovize. Sayrafe menfede dovize verdi. O da kalktı senin çağı bir çağıt, böyle bir çağıt verdi, eyfar verdi. Cetu, havalimanına, matara cetu. Onlara verdi. Verdi senin 20 çağıt. Çağrı koy cebu afiyatı olsun. Ben de bunu yaparım Emre Ecden'den. Ben de 20 çağıtı koyarım cebime, çar ederim içinde. Ama şerike verirse sana, dirsen al Irak'ı veririm sana. Git al mında dolar. Çar ele bu zonda o bana param döndür. Bu caizdi. Ama diyesin sen al Irak'ını. Orada dolara savup cebime koyayım. Özü koysun özü cebine. Burada haramdı bacı kardeşlerimiz. Seyyizade aleyküm selam. Allah razı olsun. Çok sağ olasam. Abdullah Babas Tokmalı aleyküm selam. Rahmetullah razı olsun. Ahmet Cuburi, Allah razı olsun, sağ olasın, Allah sıxılasın. Mehmet Anası buyurur, pisic beslemek yok, içinde halal diyor, haram. Valla hatun haram ulaşır. Neden? Çünkü hastalık var özünde. Çoğunda hastalık var. Ve çoğu da hastalık edilir insanlarda. Ve sorun doktorlardan, sorun dere doktorlarından, selamın üzerinde ne kadar hasta olup senin için, hapsi hasta olupdı bu pisicler yüzünden. Onda emin olasın sözüme. Onda kavas hapsını. Şu zararlı var bacı kardeşlerimiz. Bacı kardeşlerim dönelim öbür sorularımıza. Biz ulaştık bu hafta içinde sorulara. Öbür soru odur ki avukatın çalışmağı halal diyor haramdı. Avukat dedikleri muhami bacı kardeşlerimiz. Avukat insanlardan para aldı. Para aldı gelir mahkemede bağız yırtırır. Gedir mahkemede konuşur. Hak hak batıl batıl. Doğru doğru yanlış yanlış. Bu avukatın çalışmağı, bu para koymağı cebine halal diyor haramdı. Bakın bacı kardeşlerimiz. Halaldı bak halaldı. Yani oğlu. Geldiyse koyuru koy diyen bir insanın işi yerisin. Yani mesela benim bir mamelem var. Filan fabrikanın sahabiye, filan şirketin sahabiye. Mahkemede. Veyahut da başka bir dairede. Mənə vacalım yoxdur, vaxtım yoxdur. Əl boşluq məndə yoxdur. Əlim boşdur, hətta qalxım özüm işdə qaçım oyun bir yana.
qaxıram bir avukatta, bir məhami, bir avukatta para verirəm, vəkalət verirəm, özü qaxır işləri yerimə çalışır. Bu halaldır. Eydim. Ha zaman haram olur. Gəldiysə, haqqı batıl göstərir, batılı haqq göstərir. Bu avukatın, bu məhaminin parası haramdır. Yəni, birlik filan filan öldürübdür. Dür, yox, öbür insan öldürüb bana. Burada ne etti? Bir masum insanı, bir günahsız insanı koydu, ipi asılsın. Mesela, bir öldüren de azad etti. Burada hakkı batıl etti, batılı hak etti. Burada günahkardı bacı kardeşlerimiz, o avukat, o parası da haramdı. Ve geldiyse de, her zaman da reşvet verir. Her zaman alamin insanların boş yer işlerini hakkı batıl o reşveti eden, hakkı batıl edilir. Burada haramdı bacı kardeşlerimiz. Eydi. Bir dedik halaldı, bir dedik haramdı. Ve ne zaman gereç oğlu, gereç mühamimiz olsun, gereç avukatımız olsun, geldiyse bacı kardeşlerimiz, hakkı hakdiri, batıla batıldiri. Geldiyse bu avukat, bu mühamim çalıştıysa, bu mazlum insan, bühtan oğlu özüne, kara bühtan oğlu özüne, çıkartır özünü hapishanadan, bu avukatın çalışmağı gereç oğlu üzerine. Çünkü bu seleşmese, savunmasa bu insanı, bu mazlumu, bu mazlum ipi asılı boş boş yere. Onun için cevabı da bacı kardeşlerimiz, vallahu alem, Allah Teala cümlemizden razı olsun inşallah Teala. Burada kardeşimiz buyurdu, nenemin adı haydi çıkmadı, çok kahir yeri. İnşallah hapuzun adı çıkar. İnşallah kim getmeyipti, herkes gider bacı kardeşlerimiz. Ama hacda kısmetti. Bu bir, çi, Allah Teala yazmayıpsa bir yıl, öbür iller inşallah Teala. Siz kıyamete hesap olmazsınız. Yani bir insan, ben özlenem için. Özlenem için bacı kardeşlerimiz. Bundan neçe önce girdim telefondan bu sitelere hacim alına. Adını yazdım, kimlicini gösterdim, resim çektim, resim filan filan numarasını bıraktım. Ya Rab, ey Allah'ım, kısmeti var ise yaz olsun, kısmeti olsun. Dönem bu vaktten sonra böyle baktım çıkmıyor bazen. Tamam biraz üzüldü, biraz kahir yedi. Ama ne yapak elimizde ne var bacı kardeşlerimiz? Kıyamata kimin, ölene kimin, affedersin, ölene kimin? Bir insan ha adını yazır hacı, adı çıkmırı, adını yazır, adı çıkmırı. Allah Teala kıyamata sormaz özlerine hiç adı yazmadı. Hiç hac yapmadı. Madem ki uğraştı, madem ki adım attı. Onun için kimin adı çıkmadı? Bil. Siz adınız yazdınız, soğuk aldınız. İnşallah hac yazıldı sizin için. Bu kahir yemeğinizi de bir soğuk alasız. Çünkü kahir isen bu amel salih bir ibadeti yapmadı. Onun için diyerek Allah Teala cümlemize kısmet etsin. Her kim yetmiş sizden inşallah Teala inşallah Teala hapuz edersin Allah'ın izniyle. Nursenatillah bacımız buyurur. Kur'an-ı Kerim'i okuduğum zaman mesela kapı çalındı buyurur. Mesela bir Kur'an örtüm. Bir soru dönündem. İster diyeyim a'udu billahi mineşşeytanirracim. Bel diyese o daha iyiydi. Ve idâ kıratel Kur'an'a festa'id billah. Kur'an okuduğu zaman isti'ad eyle. Daha iyiydi bacımız. Sela a'udu billahi mineşşeytanirracim. Bir deyince baştan oku. Neden? Çünkü şeytan indi konuşurum. İndi menedir özünü göster. Namaz kılsan özünü göster. Beleyle. Dış namaz kılsan. Ha aklımda oynar. Ha sizi vazgeçeğin bir kere tarafından. Onun için Kur'an okuduğu zaman fikri koyar. Kaka onun yerine Kur'an'ı ört. Kaya mağiri misafiru cealim. O Kur'an'ı onun yerine. Kaha şuya khabiresin. Şu gelmez ne kadar sana. O Kur'an'ı okumak yerine. Ört özün telefonu çe bacı. Bak neydi ne etmirim. İngilsen haradasan. Niş bacı sordu sen benim. Aldadı bizi şeytan. Onun için a'udu billah diyerek. Hatta ki her vakit her Kur'an'ı tutmakımızda. Desek a'udu billah. Daha iyiydi. Sen ki sen ey Allah'ım sana sıkınırım. Hatta ki beni kurtar etsen bu şeytanla. Çöpürlük kızı buyurur. Paramız yoksa ne yapalım? Parası olmayan Allah Teala hac sormaz özünden. Bakın bizde erkan-ı İslam 5 tanedir. Erkan-ı İslam 5 tanedir. Şehadattı, namazdı, oruçtu. Bak, şehadat, namaz, oruç. Bu 3 tane yoksul insan, zengin insan yaparız. Şehadatı verdik elhamdülillah. Namazı kıldık elhamdülillah. Zengin olsun, yoksul olsun. Orucu olduk elhamdülillah. Yoksul olsun, zengin olsun. Ne kaldı bizde bacı kardeşlerimiz? Kaldı bizde zekattan hac. Zekattan hac şartları var. Şartların en önemlisi
İkisinde de paramız olsun. Yani ben özüm özüm konuşan. İl gelip üzerime param yok üzerimize çat. Ama illerde param var elhamdülillah. Çıkartırım bize çatımı. Onun için hacı adını yazmayan çocuk parası yoktu. Allah Teala der sana ben istemez sorum sana. Sormam senin hacı. Özü yorultırma. Onun için yoksul insan üzerine ferzdece hac bacımız. Kırmızıcül Hatun aleykümselam rahmetullah. Allah razı olsun cümlemizden. Çok sağ olasınız. Bu yorumları yazıpsınız. Öbür soru bacı kardeşlerimiz. Buyur bizlere. Bazı matamla lokantalarda yemek açık bufe var. Yani giren filan matama filan lokantaya orada dirmene yemek nefer başına 15 bin lirdi mesela. 15 bin lirdi. Dirmen sonra dirmen az yiyem. Kardeşim çok yiyir. İyidir. Oğlu çıksınız aynı 15 bin verin. Bakın bacı kardeşlerimiz. Aslında bir insan malı için bir fiyat bırakıptı. Çünkü billi o malda çarınancadı. Ve billi de mayasınancadı. Yani bir kalem satan bir hernancıyaysa hesap edipti, çarını koyuptu, tüçön çırasını koyup içine, aynı vakitte jeneratör muvalide parasını koyup içine, şerdit parasını koyup içine, hapsın fikrine koyuptu. Onun için bir matamçı, bir lokantacı bacı karıştırmış, lokantası var. Yazıptı, neferi 9 bin dinardı, neferi 15 bin dinardı, neferi 20 bin dinardı. Böyle baksan balından tut, kaymağından tut, peynirinden tut, veya hutta tahindoş, her neyi de koyup savaşın. Kozundan tut ve hesap edipti. Hesap edip bir insan nancayacaktı sabahla kahvaltı. Ona göre para fiyat koyuptu. Onun için kahri yemeğun. Kahri yemeğun bu da halaldı. Bu neye benzer bacı kardeşlerimiz? Bir hamama girmek affedersiz. Bir yüzme havuzuna benzer. Ben çimirem havuzda yüzme havuzu. Mesela bahdi dedikleri. Neferi 5 bin girelim içeriye. Ben 4 saat çimirem yüzürem. Başkası 10 dakika. Bunu hesap edip o 4 saat 5 saat manca su sarf edecek. Öbürsü manca biri birini tutar bacı kardeşlerimiz. Onun için bu halaldı haramdı acı. Belki de yemeği hapsin yesen. Hakkısı yoktu. 15 bin verip sen özüne. Özde bildi. İnsan var. Madası maşallah açıktı. Bir kabiyerine 15 kabiyer. İnsan da o bir kabiyer. İnsan da o yarım kabiyer. Hakkısı yoktu. Onun için halaldı bacı kardeşlerimiz. Ama biz ricamız ardadı. Cireçmanı da bildirelim. Bir matamacdan da bir lokantacdan da ma'da ne kadar kabiliyeti var o karta al kabuğu. Fazla alma. Nişi? Bak. Ben bir kaba bıraktım. 5 ekmek samun bıraktım. Aynı vakitte 6 kaynatma yumurta bıraktım. Aynı vakitte ayrı kaba bir kap kıymet çili fray bıraktım. Öbür kaba tahin doşap bıraktım. Bir dakika. Bunu hapsiyeceksen vallahi baka hoştu, para vermişik. Kardeş atılır mısa ye, halaldı. Ama kalırsa ölçüde haram olan. O kaldığı haram düzer var. Çünkü sen o üzüden bu atılacak, çöpe atılacak. Buna dikkat edelim bacı kardeşlerimiz. Yani biz Umre'de, bu cettiği 8. ayda, insanın biri gelmişti bizimden. Dikkat edin, şık efendi bak oraya, oraya kadına bak. Böyle baktım o kadına, 10 çıkap koy böcüne. 10 çıkıp bacı kardeşlerimiz ondan bundan ihtiyar var. Yaşı 60'tan fazla 70'e yakındı. 10 çıkıp bezeldi böcüne koyup bacı kardeşlerimiz. Böyle bakıram özüne. Böyle bakıram. Bu hacı nedir? Ben çimurta yesem başım dolanır. Zaktım kıkar. Hemen tasyonum kıkar. Bu nedir bu? 10 çıkıp düzü böcüne bacı. Bu haramdı. Sen yediği afiyatı olsun. Ondan fazla kaldığını dönder olursa. Ama döndürülmürse gelecek orada işleyen o garson hemen atar olsun çöpe, zibilliğe atar olsun. Burada günahçı oldu bacı kardeşlerimiz. Burada israfa, burada tebdire girdi. Burada günahçı olsun. Onun için bu fiyat halaldı ama fazlasını atmayalım. Vallahu alem. Süsü hatun aleyküm selam mutullah. Ara kardeş aleyküm selam mutullah. Razı olsun, sağ olasınız. Ara bacımız buyurdu. Şık efendi, oğlu namazda yığılayım. Oğlu bir asker yığılayım. Kızlarım yoruntırıp bana. Yok hatun yığılamak yani dua özleri için.
yığlamaq yerinə özü otur düşün. Nə qoyur qızlarım yoldan çıxsın? Nə qoyur qızlarım narahatlıq etsin balaysalar? Nə qoyur qızlarım sözünü tutmasa böyük isələr? Onları bir-bir çöz. Bir-bir həll tap özləri üçün, bir-bir darman tap özləri üçün. Amma yığlamaq da olmaz bacımız. Yığlamaqdan bir şey doğulanmaz. Bir bağça, bir leblab ağacı yanlış çıxır, belə çıxır qonşuya ona. Ha oturum yığlayayım. Ya ağaç bağça işdir. Dedir qonşuya ona. Qalq ayağa doğulur yavaş yavaş. Onun için bacımız kızlarına rahatlar, böyüşler, haraçlar, uşaqlar dualar için bir de bak ne koyar düz o sıra gir internette sor senden böylelerden ne koyar kızlar düz o sıra nenenin sözünü tuturlar. Ama yığlamak bir şey faydası yok bir şeye. Buşra Hatun aleyküm selam Allah razı olsun. Kırmızıcıl Hatun buyurur doktor efendi bir tanesi oruçtu. Öz de bildi oruçtu. Nercele içirdi. Ama aynı vakitte o nercelerin tütününü utmur. Emre bağasına maidasına emre. Dir nercelerin savur ağzında kaldı. Neden? Dir çünkü dişi ağırır. Hatun burada bir seneye benzeri bir insan ağzını alıp sirçeğini ağzında çarkalır ağzını dirbilen bağazma enmez. Onu çıkartın, onun yerine dişi ağrırsa orucunu kırsın. Ramazan ben diyemiyorum. Ramazanda da dişi çok ağrırsa kırabilsen orucu. Ramazandan sonra kazı el özün. Dişi için bir doktora git, bir hakim yanına. Allah özü şifa verendi. Allah şifa verendi inşallah teala. Bir gün kazı ele. Tatavu orucu olupsan, kazı orucu olupsan dişi ağrır. O gün hakkını orucu kır. Darmanı al, sühür vakti yarın orucu ol inşallah. Ama nercile içmek haramdı. Geçen bölüm dönün bakın. Turma FM radyosunda baksanız sayfamızda demişik haramdı nercile. Erkek üzerine, kadın üzerine. Her ne mahanem var ise. Demedi dişi mağır ol nercile içirem. Yok haram haramdı bacımız. Allah cümlemize hidayet versin. Nercinden irak olağın inşallah teala. Dönek öbür sorumuza ama bir hurda ara verin yönetmen efendi. Bir hurda ara ondan sonra dönelim öbür sorularımıza.

Bəli, dəyərli hörmət barıxın, bir daha döyün xəstərdən Twin FM radiosundan həyat yolculuq proqramına və ulaşdıq xəstərdən öbür soruya, öbür sorulaşıb bizlərə buyurur, teştdə əbbis etmək, usul çıxartmaq doğrudur, yanlışdır, bəli, bacımız. Teşt öcüdədir, affedəsiz, biraz açıq konuşuram. Bir bacımız canabatı, bir bacımız təmizlərini, o ay ötlası şeyindən, tatilindən, icazasından qoyduyarım. Bir qardaşımız canabatı, cümə usulu çıxadırım. Teşt öcüdə, bax, oturubsan teşt yanında. Bir tasdan, kol tasdan, tasdan, alsan stoçdan üzəri və bir daha dönünü, üzərdən o suya çağ, dönünü bir daha teşdə, o usulu çıxmayıbdır. Usulu çıxmayıbdır, yanlışdır bu. O teşdi bir üstçə gerə bıraq, altına bir şey bıraq, üstçə olsun, ki belə usul çıxadan da, stoçdan da üzəri və dönməsin bir daha teşdə. Teşdə dönsə, usulu çıxmayıbdır. Onun için bir şey bırak altına üstü olsun. Tök üzeri o teşten dönmesin bir daha üzerine. Bu böyle bacı kardeşlerimiz. Ama dursan ayakta düşü açıpsan üzerinden su aynı yere bu dedik bu daha uygundu. Evlide bir sonda tutupsan son dilen beraber bütün yeri bedeni o su ibitsen suydan bu daha uygundu bacı kardeşlerimiz. Ama dirse valla benim başka bir şeyim yoktu. İlla ki teşten usul çıkardım. Diğer teşten altına bir şey koy üstü olsun senden. Hatta ki su toçanda axmasın, dönməsin bir daha o su o teşdə. Çünki o su dönsə bir daha teşdə bacı qırışlarımız, o su deyilir özünə, müstəəməl deyilir özünə. Şəriətdə olmaz, o sudan bir daha usul çıxadaq və yaxud da əbdəstdək. Hətta əbdəstdə bir teşd var, bir tasdan aldım, suyu bıraqdım yan şeyə. Üzümə çalandım su, su bir daha dönünü o teşdə. Bir daha aldım tasdan, bir daha üzümə töçürəm, bir daha burada bacı qırışlarımız, usulumuz çıxmayıbdır və əbdəstimiz də qırılıbdır. Əbdəst almamışıq. İllə ki, İraq olsun. Üstüce bir yere koyayım özün. Hatta İraq da acılıysa. Ama çekme göre töçüm. Bir nokta var. Bazı yanlış anlayıptı. Valla göre üç başım üzerine. Üç sağma, üç solma. Bu gereç de acı arkadaşlar. Bu sünnet. İstem fazla acılı olsun bunu yap. Ama istemsen yapma. Usulü tamamdır Allah'ın izniyle. Öbür soru bacı arkadaşlarımız. Buyur. Arvat gedir qan təhlil etməyə. Bir qadın, bax, xəstədir, bənədir. Qolundan qan alırlar, bir simple qan alırlar. O qan işte, bir siz məkinə cihaza bırakırlar. Ondan sonra yerlər sənə şikarı, o qalxıb alətməsin, belə filan. Dir bunu bitəndən sonra, mənə oğlandı qanımı alan, məndən. Dir mənə nümərə ver, sonra sənə üçün göndərirəm sonucunu, yəni nəticəsini göndərirəm. Bu halal diyor, haramdır. Diyərək, aslında məmləkətdə madam ki, başqa bir qız var, başqa bir doktora var, sən özü qadınsan, get onun yanına. Nişə qolu versən oğlana? Desən, indi bax, dinləyə çox. Yox, belə dəcə, qardaş. Yox, bacı, belə dəcə. Bu qolu avrətdir. Qoy illə ki, doktora görsün, qadın doktora görsün özünə. Təhlilatçı müxtəbərdə qadındır, qoy o baxsın özünə. Amma ərkək olmaz, bura o baxsın. Neden? Çünkü İslam'da erkeğin avratı var, kızın avratı var bacı kardeşlerimiz. Hel 10 dözlerinin yanlış her dağdı, bir numara mallı. Bakın diyeyim size. Bu hafta bize 5 dub ulaştı. Vallahi. Diriş efendi. Arkadaşımdı. Gidip tahlilatçı yanına. Kan alıp özünden numarasını alıp. 2 gün sonra meştublaşıp özden. İndi bu kadın. Eşini seviyor biri, oğlanı seviyor. Ne özünden bacı kardeşlerimiz? Aldandı bu kadın. Onun için diyerek haramdır. Bir kadın için erkek kanlasın. Neden? Çünkü biz her vakit diyoruz. Her bölgede gerek bir kadın müzemmit olsun. Hemşire gerek bir kadın olsun. İcine vurmak. Kan tahlilatı tarafından. Bir yeri yırtılıp diş erkek aldı. Diş kadın olmasın. Ama geldiyse hiç yoktu. Hiç yoktu memlekette. İlla ki oğlan da hapsine bakırıp. Burada oğlu ne kadar oğlu. O kadar çibeli kanın çekeri. Məsələn, bir bacımızın qoyduyan üzü və yaxud da qolu burası yırtıldı, yaralandı. Eydi. Qolu çıxatsın, hapsin yazı deyək, yox. Sadəcə oranı çıxatsan, hətta ki oranı diçsin, Allahın izniyle. Öbür soru bacı qarışlarımız buyurdu. Dedem İstanbul'da Allah'ın əmrini bitirdi. İstirik, gətirik, cənazanı bura, bəziri haramdır. Nə yapalım?
Bakın bacı kardeşlerimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere emredipti, bizlere bildirip yol gösterdi. Her vakit insan, Müslüman oğlu öldüğü zaman hemen gömün özün. İbantırma onun özün. Koymayın bir gün, üç gün, dört gün sonra kalsın. Günahkar olmak burada. Onun için Ceraş tıbık ammemizi, dedemizi hemen yakasılar namazını kılak cömeğin özün. Getirmeyin özün çarşıya. Neden? Bir, 10.000 dolar ağzından 10.000 dolar, 100 çağıt yakın bizden alır çıra. Çünkü bunu havalimanına bırakırlar, uçağa bırakırlar. Özel bir arabası var, yetirsin özüm. Ondan sonra oradan almağı veya hutta bu sıcakta cenazanın bedeni bozulu, tipi üzü bozulu, bir sıcak sıcak konusudur. İnsan şişer yavaş yavaş, bacı kardeşlerimiz diyerek, o cenaza kalsın, gömülsün orada, yatırma onun özüm bura. Fatiha uzun suabı, Khairuz'un suabı ulaşır sözüne, Musalla mezarlığında, Seyyid Allahu'da da ulaşır. Böğüş taçıyanda, Sultan Abdülmecid yaptığı böğüş taçıyanda da, Taliban taçıyanda aynı orada, Muhyiddin Türbalık orada ulaşır özüne. Kerbencefti de olsa, Bağatı da olsa, Avrupa'da da olsa. Khair her yerde ulaşır özüne, öyle. Onun için yatırma onun özüm bura. O 10 bin dolar cebuzda kalsın. Ve demedim bana vasiyatı. Çünkü burada ölünün vasiyatı yermez. Neden? Çünkü ölünün vasiyatını yapsak burada İslam'a karşıdır. Ve her vakitte bir vasiyat, vasiyetname kimse yazıpsa, şeriata karşıysa almar vazim bacı kardeşlerimiz. Allah'tan umut ederek programın sonunda ayı vakitler geçti bizlerden. Allah'tan umut ederek faydalı vakitler geçti bizlerden bacı kardeşlerimiz. İnşallah Teala edebildik bazı soruları cevap verelim. Hele bazı sorular kalır bizlerde. Tabi 5-6 soru kalır bizlerde. Bir de bazı bacı kardeşinin de soruları var. TikTok yoldan yazdılar bizler için. Yetirebilmek hapsına cevap verelim. İnşallah Teala geldiği hafta hapsını yazarak. Geldiği hafta hapsına cevap veririk. O zamana kadar Allah'a ısmarladık sizlere. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Bu aldığım defası.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
2: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM sızınla.
3: Türkmen FM sızınla.
5: Su.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Ben Nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Geceler örtmüyor gözlerimdeki karanlığı. Maskeler gizlemiyor sana dökülen yaşları. Acılara saklanmak artık çare olmuyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.

yolları. Nereye baksam biraz sen, nereye varsam bir anı. Ah o düştüğüm yollar artık aşka düşmüyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanır.

Ey balam bak sabarsız kalmasın, hayvanarsız kalmasın. Ey balam ırcanı kurt kuş yesin, bir gün yarsız

kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Boşuna mı çektim dertleri? Topladım senin yüzünden herkesi. Masa

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: Sen siye gel. 3, 4.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana o.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

Isn't that?

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor, işim bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi ve Yüksek Güvenlik Komisyonu Başkanı Mehmet Seman Ağa, Kerkük'ün Altınköprü nahiyesine saha ziyareti gerçekleştirerek şehit Murat Zan Ağa'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kerkük şehitlerinin haklarına desteğini vurgulayarak Altınköprü nahiyesinde şehit düşen Murat Zan Ağa'ya şehit haklarının verilmesi talimatını verdi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Amerikan güçlerinin Irak'tan tamamen çekildiğini belirterek gelecek Haziran ayının silahlı grupların silah bırakma sürecinin tamamlanması için son tarih olacağını söyledi. Mustakilon kitlesi İran Hava Yolu şirketlerinin Irak havalimanlarına yönelik uçuşlarının durdurulmasını kınadı. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Mahmut Falih, güvenlik kurumlarına ilişkin yasa düzenlemelerinin tamamlanması için yoğun bir yasama çalışması yürütüldüğünü belirtti. Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Kor General Sadman, 30 Eylül'ün Irak'ın tam egemenliğini yansıtan önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Terörle Mücadele Teşkilatı Süleymaniye'de DAEŞ terör örgütüne üye olmakla suçlanan 3 kişi yakalandı. Hille'nin güneyindeki Şumli Suçla Mücadele Şubesi ekipleri Şumli nahiyesinde yargı tarafından aranan iki şüpheliyi yakaladı. Suriye hükümeti Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ulaşımında yaşanan aksamanın ardından Banyas Limanı üzerinden Irak'a benzin sevkiyatının başladığını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail aşırı grupların işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescidi Aksa'ya düzenlediği baskını en sert şekilde kınadı. Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la savaşta çok yakında zafere ulaşacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda görev yaptıkları geminin İran'a ait seyir füzesiyle hedef alınması sonucu 8 Amerika deniz piyadesi yaralandı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeyi hava saldırıları ve topçu ateşiyle hedef aldı. Rusya'nın başkenti Kiev'in de aralarında bulunduğu Ukrayna bölgelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Endonezya'nın Kalimantan adası açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu 66 kişi hayatını kaybetti. 69 kişi ise yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin Rusya topraklarındaki savunma ve petrol tesislerine hedef alan saldırılar düzenlediğini açıkladı. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 700 bin kişi tahliye edildi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: من راديو تركمان FM أحيي مستمعينا الأكارم وأقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد دعمه لحقوق شهداء كركوك ويوجه بمنح الشهيد مراد زانا حقوق الشهداء بعد يوم واحد من استشهاده في ناحية ألتنكبر. محافظ كركوك ورئيس اللجنة الأمنية العليا محمد سمعان أغا يقوم بزيارة ميدانية إلى ناحية ألتنكبر بمحافظة كركوك ويقدم واجب العزاء إلى عائلة الشهيد مراد زانا. وزير الخارجية فؤاد حسين يؤكد أن القوات الأمريكية انسحبت بالكامل من العراق، مضيفا أن حزيران المقبل سيكون موعدا نهائيا لإتمام عملية سحب سلاح الفصائل. كتلة مستقلون تعرب عن إدانتها البالغة واستنكارها الشديد لإيقاف رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى المطارات العراقية. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح يؤكد وجود حراك تشريعي مكثف لإنجاز منظومة القوانين الخاصة بالمؤسسات العسكرية والأمنية لتعزيز قدراتها التنظيمية والميدانية. رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن يؤكد أن 30 أيلول الجاري يمثل محطة مهمة ويوماً وطنياً يعكس وصول العراق إلى مرحلة السيادة الكاملة وقدرة القوات الأمنية على إدارة الملف الأمني. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن عن إلقاء القبض على 3 متهمين بالانتماء إلى عناصر داعش الإرهابي في محافظة السليمانية. قيادة شرطة محافظة ديالى تعلن إلقاء القبض على متهم وتضبط عجلة محملة ب4 خزانات تحتوي مادة البنزين بكمية مجهولة كانت معدة للتهريب في ناحية السعدية. مفارز شعبة الشوملي جنوب الحلة لمكافحة الإجرام تعتقل متهمين 2 مطلوبين للقضاء في ناحية الشوملي. الحكومة السورية تعلن عن بدء نقل البنزين إلى العراق عبر ميناء بانياس بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز. وزارة الخارجية التركية تدين بأشد العبارات اقتحام مجموعات إسرائيلية متطرفة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستحقق النصر في الحرب مع إيران قريبا جدا. إصابة 8 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية إثر هجوم بصاروخ كروس إيراني استهدف سفينة كانوا يعملون على متنها في مضيق هرمز. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim, sultanın geleceği, sarayı temizledim. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: sana
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: ne nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.